0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programında bu bölümde aslında dil, deyimler ve atasözlerini konuşacağız. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim Aydın, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün de dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve aslında tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. E-mail olarak gönderebilirsiniz. Aslında dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bugün dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bu nereden geliyor Göksel, bunun kaynağı?
2: Evet, bunun kaynağı Kutsal Kitap'ta Yaratılış kitabının 11. bölümünde okuduğumuz Babil Kulesi bölümünden geliyor. Çünkü orada şöyle söylüyor aslında. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu ve aynı sözleri kullanıyorlardı. Ama sonrasında İnsanlık bir araya gelip toplanıp şunu söylüyor. Ya gelin biz kendimize bir kule yapalım ve dünyanın böylelikle dünyanın her yerine dağılmamış oluruz. Bu neden önemli? Çünkü Tanrı'nın verdiği buyruklar hep şöyleydi. Dünyaya dağılın, çoğalın ve evet, dünyaya dağılın. Adem ile Havva'ya da bunu söyledi ve Nuh tufanından sonra da aslında Tanrı aynısını söylemişti. Tanrı insanların bütün dünyaya dağılmasını istiyordu ama insanlar günaha meyilli oldukları için bu Tanrı'nın verdiği emre karşı gelmek istediler. Dediler ki biz öyle bir kule yapalım ki bu her yerden görünsün, biz de hep etrafında olmuş oluruz. Bir yerlere gitmeyiz. Aynı zamanda şu da vardı, kendilerini biraz yüceltmek istediler. Kendilerini Tanrı'ya eş koşmak istediler ve Tanrı bu durumu fark edip onların dillerini karıştırıyor. Ve kule daha yapım aşamasındayken bir anda birbirlerini anlayamayacak duruma geliyorlar ve tabii ki bu inşaatın sonu oluyor, birbirlerini anlayamayacak olmaları ve sonrasında dünyaya dağıldıklarını görüyoruz. Yani işin özünde, eğer bugün dünyada birçok farklı dil varsa, bu temel olarak insanın ne yazık ki Tanrı'nın otoritesine, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmesi sebebiyledir diyebiliriz.
0: Evet, ve aslında dil gibi deyimler, atasözleri ve çeşitli şeyler de yaşamımızda çok önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerimizin, ağzımızdan çok çıkan sözlerin aslında kutsal kitaba göre çok önemli olduğunu görüyoruz. Bazen biz düşünüyoruz, ne olacak ki? Yani şöyle söylesem ne olur, ya da sadece lafla bir şaka yaptım ne olabilir ki gibi düşünüyoruz ama aslında yaşamımızda bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve mesela İncil'de meşhur o Yakup bölümü var, bu konuyla alakalı Yakup bölümünde dizginlenemeyen dil bölümü var ve orada bununla ilgili birkaç nokta olduğunu görüyoruz. Orada aslında dilden bahsederken şu şekilde bahsediyor: düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. Ve ilerleyen bölümlerde ama diyor ki, ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı diye belirtiyor Yakup bölümünde. Aslında dilin ne kadar önemli olduğunu, sözlerimizin ağzımızdan çıkan ne kadar önemli olduğunu ve aslında adeta tüm bedenimizi yönlendiren bir dümen gibi olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin olduğunu görüyoruz. Çok önemli, çok kıymetli sözler.
2: Evet, çünkü gerçekten insanları kırmak ufak bir söze bağlı. Tek bir ağzımızdan çıkan lafla yıllardır süren bir arkadaşlık son bulabilir.
0: Evet.
2: Yıllardır devam eden bir evlilik son bulabilir. İşimizi kaybedebiliriz. Bazen böyle, bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz hatırlar, bazı böyle çok ünlü sunucular, çok ünlü spikerler ufak bir gaf yaparak Evet. Yanlış bir kelime kullandıklarını, bütün kariyerlerinin sona erdiğini, hı-hı, bütün saygınlıklarını yitirdiklerini görüyoruz. Neden bu ilginç? Çünkü gerçekten bir anda dilden çıkıyor. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Gerçekten dil yürekten taşanı söyler, hı-hı, diyor kutsal kitapta. O zaman bizim yüreğimizde ne varsa o dilimize doğru gidiyor ve dilden, hı-hı, çıkıyor. O zaman burada ihtiyacımız olan şey, ben bu kelimeyi nasıl daha iyi kullanabilirim? Ben hangi kelimeyi kullanırsam karşımdakini daha az kırarım gibi bir şey değil de onun yerine şöyle düşünmek. Ben nasıl yüreğimi değiştirebilirim? Hmm. Ben nasıl yüreğimde insanlar için kötü kelimeler kullanma isteğini, bu meyili ortadan kaldırabilirim ve gerçekten insanlar için iyilik düşünen bir duruma, hmm, gelebilirim?
0: Evet.
2: Hani canım yandığında da, birisi ayağıma bastığında da, çünkü her şey normalken insanın hiç kötü söz kullanmaması normaldir ama birisi bizim canımızı acıttığında o zaman hemen işler değişir değil mi Aydın? Hı-hı. Hemen bir refleks vermeye başlarız. İşte yürek değişimi bu noktada önemli. Birisi ayağımıza bastığında da veya trafikte birisi önümüze kırdığında da aynı sakinliği, aynı dinginliği ve aynı iyi yüreği taşıyabilmek, bu bir ömür her imanlının yaşadığı bir, aslında bir anlamda ruhsal bir savaş, bir uğraş, bir anlamda olgunlaşma serüveni diyebiliriz. Hı hı,
0: kesinlikle öyle. Ve mesela bir diğer örnek eski ayetten vermem gerekirse 1. Samuel 2. bölüm 3. ayette diyor ki, artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı'dır. Odur davranışları tartan diye belirtiyor aslında. Orada da dilin aslında ne kadar önemli olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerden tabii ki bahsettik. Toplumumuzda da çok etkili olan sözler var. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Belki tam olarak nereden geldiğini bilmeden kullandığımız sözler de var. Ama bunlar hep bizim düşünce yapılarımızı, düşünce yapımızı şekillendiriyor, kültürümüzü şekillendiriyor. Burada mesela toplumumuzda yaygın kullanılan sözler olduğunu görüyoruz ve bunların İncil'den kaynaklandığını, daha doğrusu aslında İsa'nın sözleri olduğunu görüyoruz Göksel. Bunlarla ilgili örnekler var mı elimizde?
2: Evet, aslında birçok örnek var. Bunların arasında devlet yönetimiyle ilgili olan, para ilişkileriyle ilgili olan, insanların birbiriyle ilişkilerini değerlendiren sözleri var İsa'nın. Mesela ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi Sezar'ın hakkı Sezar'a, hı hı, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya demesi İsa'nın. Evet. Buradaki örnekte aşina olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır kutsal kitapta. İşte bir vergi konusu var. İşte o zaman Yahudiler vergi vermeli midir krala gibi. Hı hı. O zaman bu paranın üstünde diyor kimin resmi var? Ve bu bir anlamda din ve devlet işlerinin ayrılması, hani bildiğimiz şu anki laiklik dediğimiz kavramın ilk duyduğumuz yer diyebiliriz tarih, hı hı, boyunca. Oldukça değerli. Bir diğeri mesela sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin, evet, diyor İsa. Öyle değil mi? Yani şimdi şu söze, bu söze baktığımızda hepimiz bunun ne kadar erdemli, ne kadar yüce bir davranış olduğunu bilecektir. Bugün bile birçok insan, değil mi, sosyal medyada özellikle yaptığı yardımları vesaireleri sürekli kameralar önünde, hmm, yaparak, işte ne
0: gösteriş,
2: bileyim, evet, çocuklara böyle hediye verirken fotoğraf çektirerek, hmm, vesaire gösteriyor. Ama asıl kıymetli olan gerçekten bunu yapmak, ama bunu kendimizi yüceltmek için yapmamak, fakat Tanrı'yı yüceltmek için, evet, yapmak. Eğer kendimizi yüceltmek istiyorsak bunu sosyal medyada yayınlıyoruz. Hı-hı. Eğer Tanrı'yı yüceltmek istiyorsak bu gizli kalıyor. Aslında bunu, evet, İsa Mesih'in söylemek istediği de tam olarak bu. Çünkü o dönemde de aynı sorunlar vardı. İnsan değişmiyor, hı-hı, tarihte ise de. Veya gene başka programlarda bahsettiğimizi hatırlıyorum. Altın kural dediğimiz kendisine yapılmasını istemediğin şeyi, hı-hı, başkasına yapmamak kuralı İsa Mesih'in sözleri arasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Gerçekten de öyledir. Başkasının size yapmasını istemediğiniz bir şeyi siz yapmadığınızda gerçekten ortada sorun kalmıyor gibi, değil mi? Harika, evet, harika bir kural. Veya Yuhanna 8. bölüm 7'de zina eden kadınla ilgili olan bölümde İsa diyor ki toplanan kalabalığa, günahsız olan ilk taşı atsın dediğinde, hı-hı, bunun inanılmaz bir etkisi oluyor.
0: Evet.
2: Ve herkes yavaş yavaş taşları elinden bırakıyor ve orayı terk ediyorlar. Hı-hı. Yani sözün etkisi gerçekten çok değerli. Eğer deseydi ki belki İsa, durun yapmayın, ne yapıyorsunuz, niye bu kadını taşlıyorsunuz, hı-hı, deseydi hiçbir etkisi olmayacaktı. Fakat İsa orada onları düşünmeye sevk ediyor. İşte evet. Bu dilin doğru kullanımı biraz insanları sadece pasif dinleyici olmaktan çıkarıp onu aktif birer uygulayıcı, hı hı. yani kendini düşündürücü, kendine bakıcı, günahsız olan ilk taşı atsın. O zaman ben düşünüyorum, ben günahlı mıyım? Evet, günah işlediğim günahlar aklıma geliyor ve o zaman taşı bırakıyorum ve ortamı terk ediyorum. Veya Matta'nın gene söylediği arayan bulur. Bu çok değerli bir ayet çünkü birçok imanlının aslında kendi tanıklıklarına baktığımızda hepimizin bir arayışta evet. olduğunu görüyoruz. Hepimiz Tanrı'yı arıyoruz, hepimiz yaratılış sebebimizi arıyoruz ve bu arayışta işte samimi bir arayışta İsa Mesih kendisini tanıtıyor ve ona iman aracılığıyla günahlarımızdan kurtuluyoruz hı hı. ve yeni bir yaşama başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda, yeni bir yaratık oluyoruz ve artık ölümden korkmuyoruz. Bu çok değerli. O zaman ölmek bizim için bir son değil, fakat aksine harika bir sonsuz yaşamın başlangıcı haline geliyor. Ve bizler inanıyoruz ki öldüğümüzde göz açıp kapayıncaya kadar Rabbin yanında olacağız. Ve onun koruması altında sonsuza dek onunla birlikte ve diğer imanlı kardeşlerle birlikte yaşayacağız. Hı hı. Böyle baktığımızda İsa'nın sözlerinin etkisi gerçekten yadsınamaz kutsal kitapta. Kimi zaman öğrencileriyle konuşurken, kimi zaman büyük halk kitlelerine konuşurken, kimi zaman ise birebir de bazı dini önderlerle yaptığı konuşmalarda İsa dil yeteneğini inanılmaz şekilde kullanıyor.
0: Evet. Ve tabii ki tüm bu sözlerin toplumumuzda da kullanılıyor olması, belki biz toplum aslında bunu bilmeden kullanıyor, belki İsa'ya ait olduğunu bilmeden kullanıyor, ama toplumumuzu da etkilemiş olması, senin de bahsettiğin gibi İsa'nın sözlerinin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Çünkü zaten İsa sözün kendisidir, yani Tanrı'nın o sözünün, vahiyinin beden almış halidir ve bu söz elbette etkilidir, güçlüdür, yaşamımızı değiştirir, yaşamımızı dönüştürür ve bizi teşvik eder, yeri gelir bizi öğretir, yeri gelir bizi azarlar. Birçok etkisi, birçok niteliği vardır.
2: Bunu en biliyoruz. Değerlisi de sanki kendimizi sorgulatır değil evet. mi? İsa Mesih'in sözlerini okuduğumuzda İncil'de hemen ister istemez kendi yaşamımıza bakıp kendimizi değerlendirmeye hı-hı. çalışıyoruz. O açıdan da oldukça faydalı.
0: Evet, bir ayna görevi görüyor gibi bizi aslında, bir ayna tutarak kendi yüzümüzle yüzleşmemizi, aynada kendi görüntümüzü görmemizi sağlıyor ve toplumumuzda da bu sözler etkili olduğunu görüyoruz ve tüm bu sözlere baktığımız zaman aslında bu program serisi boyunca, Hristiyanlığın Etkileri program serisi boyunca değindiğimiz konuların bir özeti niteliği taşıdığını da görüyoruz. Çünkü mesela biz yönetimlerden bahsettik, devlet yönetiminden bahsettik, siyasetten bahsettik. Sezar'ın hakkı Sezar'a ifadesi aslında burada belki din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda bir net bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin örneği aslında yardımlaşma konusunda karşımıza çıkıyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma konusunu mesela hem insan haklarında değindik buna, hem sosyal yaşam konusunu ele aldığımızda değinmiştik. Günahsız olan ilk taşı atsın, yine o merhamet, sevgi, bağışlama gibi sosyal yaşam içerisindeki kavramlarda bunu görüyoruz. Ve arayan bulur gibi konuları da aslında, belki felsefe gibi konularda bunları ele almıştık hepsini. Aslında İsa'nın bu sözleri bize bir özet niteliği de taşıyor programımızın bu son bölümünde ilerlerken. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra dil, deyimler ve atasözlerini ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Gerçeğin Sesi.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu bölümde dil, deyimler ve atasözlerini ele alıyoruz. Hristiyanlığın dile, deyimleri, atasözlerine nasıl etkisi oldu, bunlar üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve hem bu programımızla ilgili hem diğer programlarımızla ilgili hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Aslında dil konusuna değinmişken çok önemli bir nokta daha var. Hristiyanlığın dile nasıl etkisi olduğu üzerine düşünürsek eğer, aslında Hristiyanlığın günümüzde çok yaygın kullanılan, özellikle Slav ülkelerinde karşımıza çok çıkan bir alfabenin yaratılmasında katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bahsettiğim bu alfabe aslında Kiril alfabesidir ve Kiril alfabesini bulan kişiler iki Hristiyan aziz, Kiril ve Metodius kardeşler aslında. Ve bu kardeşlerin aslında Kiril alfabesini geliştirmiş olmasının altında yatan sebebin İncil'i Slav diline çevirmek için olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir nokta çünkü Kiril alfabesinin aslında Rusya gibi ve Balkanların birçok ülkesi gibi önemli ülkelerde konuşulduğunu, kullanıldığını bu alfabenin biliyoruz. Temel sebebinde de bu alfabenin ortaya çıkmasının temel sebebinde de aslında İncil'in Slav diline çevrilmiş olması yatıyor. Peki Göksel, aslında ilk bölümde biraz İsa'nın sözlerinden bahsettik ama Hristiyanlık içerisinde başka sözler var mı? Öyle ki belki kutsal kitap içerisinde başka sözler var mı? Günümüzde bizim kullandığımız belki atasözleri, deyimler, ki onların ne kadar önemli olduğundan, ağzımızdan çıkan sözlerin, aynı şekilde deyimlerin ve atasözlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Başka örnekler var mı bunlarla ilgili kutsal kitapta? Çünkü hep Yeni Ahit'ten örnek verdik, İncil'den. Belki Eski Ahit'te bununla ilgili örnekler var mıdır?
1: Eski Ahit'te onlarca örnek var. Bugün dilimize yerleşmiş, kullandığımız ve nereden geldiğini belki hiç düşünmediğimiz birçok söz var. Bunlardan birçoğuna birlikte bakacağız ki onları aslında eski anlaşmadaki kutsal kitabın eski anlaşma bölümündeki farklı kitaplarda görüyoruz. Ben şöyle başlayayım, mesela Yaratılış 8:11'de şöyle söylüyor ayette. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı diyor. Nuh tufanından bahsediyor burada ve ne zaman ki güvercin bir zeytin yaprağıyla geliyor gagasında, ondan sonra artık suların çekilmiş olduğu anlaşılıyor. Ve biz biliyoruz ki Nuh'la Tanrı'nın yaptığı anlaşma şuydu: bir daha asla dünyayı su ile yok etmeyeceğim. Evet. Ve bir barış sağlanıyordu ve bu barışın sembolü de gökkuşağıydı. Kutsal kitaptan bunu biliyoruz ve şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz diye düşünürse eğer dinleyicilerimiz, zeytin dalı uzatmak, değil mi? Yani gagasında bir zeytin dalı olan güvercin bize neyi hatırlatıyor? Barışı. Hatırlatıyor, evet. Değil mi? Bugün hala kullanıyoruz. İşte şu kişi bana zeytin dalı uzattı dediğinde o kişi seninle aslında barışmak istiyor. Hı. Barışmak için bir fırsat çıkıyor ortaya anlamına gelir. İstersen sen sıradakini paylaş.
0: Ve aslında bir diğer noktada ne olabilir? Mesela akıl yaşta değil baştadır diye kullandığımız bir nokta var. Bu da aslında Eski Ahit'te Eyüp bölümünde, aslında Eyüp peygamberi biliyoruz hepimiz, o sabrıyla tanınan peygamber. Eyüp bölümünde 32. bölüm 9. ayette karşımıza çıkıyor. Diyor ki akıl yaşta değil baştadır, adaleti anlamak yaşa bakmaz diyor Eyüp bölümünde. Ve günlük hayatta da bunu aslında çok sık kullanıyoruz, değil mi? Kendi kültürümüzde, toplumumuzda çok sık karşımıza çıkıyor.
1: Kesinlikle. Bir diğeri kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Hani ben zaman açısından tek tek hepsinin referanslarını vermeyeyim ama kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Hı hı. Bunu biliyoruz. İnsanlar bazen bir plan yapıyorlar, bir hileli davranışta bulunuyorlar ama aynı kazdıkları kuyuya kendileri düşebiliyorlar. Bir diğeri mesela vaizde geçiyor: nasıl geldiysek öyle gideriz. Ne demek istiyor? Yani biz buraya sadece bedenimizle geldik. Yani cebimizde bir araba anahtarıyla, ev anahtarıyla gelmedik veya cebimizde bir tomar parayla gelmedik buraya. Hı-hı. O zaman giderken de sadece bedenimizi götüreceğiz yanımızda, başka bir şey olmayacak anlamına geliyor. Bir diğerini istersen sen paylaş Aydın.
0: Evet, bir diğer örnekte aslında vaiz yine bölümünde var. Diyor ki orada, elindeki hayalindekinden iyidir diye kullanılan bir deyim var, değil mi? Çok sık bunu da kullanıyoruz toplumumuzda. Belki bir şey satın almak isterken özellikle kendi elimizdeki değerlerin kıymetini bilmek için çok sık gibi, hatırladığımız
1: eldeki şey. Eldeki kuş ve daldaki kuş diye de çevriliyor bizim dilimizde. Aslında bu hayalin peşinde koşarken elimizdekilerin kıymetini bilmekle ilgili güzel bir söz dediğin gibi. Hı-hı. Bir diğeri çok anlamlı. Vaiz 8.11'de geciken adalet, adalet değildir.
0: Evet.
1: Bunu birçoğumuz biliyoruz. Üzerine uzunca konuşulabilir. Bir diğeri su testisi su yolunda kırılır. Bu da çok önemli çünkü...
0: Evet, özdeyişlerde.
1: Evet, sıkıntılı şeyler yaparsanız, hayatınızda risk alıp olmayacak işlere girerseniz muhtemelen bunun bir şekilde cezasını çekeceksiniz. Devam et istersen.
0: Evet, haydan gelen huya gider var. O da aslında çok sık duyduğumuz bir ifade, haydan gelen huya gider. Süleyman'ın özdeyişlerinde 13. bölüm 11. ayette o da karşımıza çıkıyor. Bunun özel bir anlamı var mı Göksel, haydan gelen huya giderin, yoksa... Anladığımız anlamda mı?
1: Aynı. Yani emeksiz bir kazanç gelirse bir şekilde o aynı, onun bereketi olmayacaktır ve bir şekilde oradan bedavadan gelen bir şekilde gidecektir anlamıyla kullanılıyor. Bir diğeri mesela yuvayı dişi kuş yapar. Çok değerli çünkü gerçekten kadın evi toparlayan, evi derleyen, toplayan, o evin dirliğini sağlayan kadınlarımız.
0: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır var. Bunu da çok sık kullandığımız yine Süleyman özdeyişlerinden bir örnek. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Aslında bu bölümü özetleyen unsurlardan birisi aslında dil ve deyimlerin öneminden bahsediyoruz. Ağzımızdan çıkan sözlerin öneminden bahsediyoruz. Ve tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır olarak günümüzde kullandığımız bu ifade, bu deyim de aslında Süleyman özdeyişlerinden geliyor. Karşımızda çıkıyor, bunu görüyoruz.
1: Bir diğeri mesela bilmiyorsan sus ki akıllı sansınlar. Bunu da çok kullanıyoruz değil mi? Yani hani biraz önce dili kullanmaktan, şimdi de kullanmamaktan sanki bahsediyor. Yani eğer bilmiyorsan, istersen hani sus ki her konuda yorum yapma. Belki o zaman insanlar seni biraz bilge sanarlar, akıllı sanarlar. Güzel bir söz. Bu da özdeyişlerde geçiyor.
0: Evet, aslında Kutsal Kitabın öğretisi bu konuda konuşmakta yavaş olun der. Hemen acele etmeyin.
1: Çabuk.
0: Evet, dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun der. Öyle ki belki akılsızca bir şey söylemiş olmayalım. Bir diğer ilginç şey aslında özdeyişlerden yine bir örnek var. Borç alan emir alır diyor. Yine toplumumuzda çok sık duyduğumuz, kullandığımız bir bakış açısı, bir deyim. Kafesteki kuş ah vatanım demiş özdeyişlerde.
1: Aynen. Bülbülü yine diyor Türkçe'de, biraz daha altın kafese koymuşlar ama ah

0: şekilli bir demir değiliz. Bazı yerler çıkıntılı. O çıkıntıları birbirimize sürterek, birbirimizi artık çatışarak aslında bir anlamda da öğreterek daha uygun, daha keyifli bir hale getiriyoruz diyelim.
1: Evet. Ve son olarak aslında Hoşeya'dan bir örnek var. Hoşeya bölümünden rüzgar eken kasırga biçer ifadesi var. Aslında bununla ilgili bir şarkı da vardır. Bu da önemli bir nokta.
0: Yani şunu söyleyebiliriz. Bu bütün örneklere baktığımızda hepsi eski anlaşmadan, tekrar edelim bu arada. Ve çok eski, binlerce yıllık sözler ama bu sözleri temelinin Rabbin sözünden geldiğini hatırlamak gerekiyor. Biz bu sözlere değer veriyoruz çünkü bu sözler Rabbin değişmeyen sözleri. O yüzden de bizler için çok anlamlılar ve günümüzde ve gelecekte de kullanılmaya devam edeceklerdir.
1: Evet, kesinlikle öyle ve belki birçok dinleyicimiz bilmiyordu bunların eski ayetten geldiğini. İlk yarıda aslında İsa'nın sözlerinden bahsettik. Belki orada duydukları sözlerin de İsa'dan geldiğini belki bilmiyorlardı ve bu yarıda konuştuğumuz bu sözlerini de bilmiyorlardı. Çünkü ben de önceden bilmiyordum aslında, yani kutsal kitapla tanışmadan önce ben de farkında değildim ama ne kadar çok bir noktada kültürümüze etki ettiğini de gördüm orada. İlk yarıda biraz bahsettik orada İsa'nın sözlerini. Baktığımız zaman İsa'nın öğretişinde hep onun benzetmelerle konuştuğunu görüyoruz Göksel. Bir hitabet şekli olarak, yöntemi olarak bunu kullanıyor aslında. Peki neden İsa bu kadar çok benzetmelerle konuşuyor?
0: Yani benzetme, bir anlamda bolca deyim kullanma, atasözü kullanma ve konuları bir anlamda örnekleyerek, basitleştirerek anlatma yolunu seçtiğini görüyoruz. Aslında bizim toplumumuzda da benzerdir. Yani bir şeyi anlatırken hep örnekler vererek anlatılır. Tabii bunun birkaç nedeni var, soruna gelecek olursak. Öncelikle İsa bu sayede gerçekleri ortaya çıkartmak istiyor. Ama bunu yaparken de, yani bu derin ruhsal gerçekleri akılda kalıcı bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani bazen mesela örnek olarak vermek gerekirse Kutsal Kitap'ta Matta'da 13. bölüm 3 ve 9. ayetler arasında İsa ikinci benzetmesinden bahsediyor. Ayetleri okumayalım ama burada onun yapmaya çalıştığı şey dinleyicilerine Tanrı'nın krallığı mesajına verilen farklı tepkileri anlatmaya çalışmak. Ve o kadar akılda kalıcı ki İncil'i bir kere okuyan birisi bile onu ben çok karşılaştım. Hani ne aklında kaldı? Hepsi bir o ikinci tohum benzetmesinden bahsediyor. Ne kadar akılda kalıcı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bir diğer sebebi, İsa bu sayede insanları düşünmeye sevk ediyor Aydın.
1: Evet.
0: Yani biraz önce de bahsettik aslında. Yani pasif olarak dinleyici olmak değil, fakat onun yerine aktif olarak konuyla ilgilenecek bir duruma sokuyor sizi. Hani bir hikaye dinliyor gibi değilsiniz ama sanki her an size bir soru sorulacak veya bu konuyla ilgili fikriniz istenecekmiş gibi dikkat kesilip dinliyorsunuz. Bu sayede düşünüyorsunuz, kendinizi tartıyorsunuz, kendi durumunuzu tartıyorsunuz dinlerken. Mesela ikinci benzetmesine bakarken şunu diyebilirsiniz, düşünüyorsunuz. Acaba ben yol kenarına düşen tohum muyum? Yoksa ben işte dikenlerin arasına düşen tohum muyum? Hangisiyim gibi sizi düşünmeye sevk ediyor. Bir diğer nedeni de Tanrı'nın krallığını örneklemeye çalışıyor İsa. Bugün bile Tanrı'nın krallığı dediğimizde, bilmiyorum dinleyicilerimizden kaçı için anlam ifade ediyor veya akıllarına ne geliyor Tanrı'nın krallığı dendiğinde. O dönemde de birçok kişi için Tanrı'nın krallığı tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Ama İsa ne yaptı? Mesela hardal tanesi benzetmesi kullandı, değil mi? Tohum benzetmesi kullandı. Maya benzetmesi kullandı ve bu benzetmeler aracılığıyla da dinleyicilerine Tanrı'nın krallığını ne olduğunu, neye benzediğini örneklerle anlatmaya çalıştı. Ve son olarak, ki bence çok değerli bu, farklı sosyokültürel kişilere ve gruplara ulaşmak için bunu kullandığını görüyoruz. Yani her grupta en etkili etkileşim yolu benzetmelerle bir konuyu anlatmak. Çünkü şöyle düşünelim, eğer çok böyle terminolojik dil kullansaydı eğitimli kişiler anlayacaktı ama eğitimli olmayan kişiler anlayamayacaktı. Veya sadece erkeklerin ilgisini çekebilecek örnekler verseydi kadınları kaybedecekti gibi. Veya sadece zengin insanların anlayabileceği cümleler kullansaydı fakir insanlar tam olarak ne olduğunu anlayamayacaktı. Ama tüm bu benzetmeler herkese hitap ediyor ve herkes tarafından kolayca anlaşılabiliyor. Ve bu sayede de İsa bütün o müjdeyi inanılmaz etkili ve güzel bir şekilde bütün Yahudiye bölgesine anlatabilme şansına sahip oluyor.
1: Evet, ve bu da tabii ki dilin kullanımını da etkiliyor şu anda. Yani İsa'yı hani günümüzde aslında belki bir hatip olarak da, bir anlatıcı olarak da çok iyi bir şekilde örnek

0: alabiliriz. Önemli bir unsurdur o da. Aslında programımızın sonuna geliyoruz Göksel. Hristiyanlığın etkilerinin genel olarak sonuna geldik. Birçok konuya değindik bu program serisi boyunca. Mesela edebiyata değindik, müziğe değindik, çeşitli diğer noktalara, sinemaya değindik, mimariye değindik, adalete değindik, bilime değindik, tarihe değindik, farklı farklı noktalara değindik aslında. Devlet yönetimine, siyasete değindik. Değinebildiğimiz birçok noktaya değindik. Felsefe gibi önemli noktalara da değindik. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize?
1: Evet, yani sen sayarken ben bile şaşırdım. Ne kadar çok konu hakkında sohbet ettik.
0: Ve saymadıklarım da var bu arada.
1: eminim. Uzun bir seri oldu ama bizi sadakatle dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Buradaki bütün vermek istediğimiz mesaj programlarda tarihte birçok noktada birçok olay oluyor ama acaba Mesih'in müjdesi, Mesih'in krallığı ve onun, yani Hristiyan dünya görüşü aslında bütün bu yaşanan şeylere ne kadar etki ediyor, ne ölçüde etki ediyor, bunlara bakmaya çalıştık. Umuyorum ki daha önce İsa Mesih hakkında veya Hristiyanlık hakkında çok fazla bilgisi olmayan insanlara da ulaşabilmişizdir ve onlar hakkında, onlar da kendi kafalarında belki İsa Mesih hakkında bir soru işareti uyandırabilmişizdir. Onu daha yakından tanımaya, onun öğretilerini daha yakından öğrenmeye karşı bir istek uyanmıştır. Bütün duam ve temennim budur. Eğer böyleyse ne mutlu bize, çünkü o zaman programımız amacına ulaşmış olacak. Son olarak şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'in müjdesi bütün insanları, bütün ırkları, bütün cinsiyetleri, bütün her şeyi kapsıyor ve bu iyi habere inanıp güvenenler gerçekten yeni bir hayata başlıyor. Eğer dinleyicilerimiz henüz İsa Mesih'i Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul etmedilerse İsa Mesih'i daha yakından tanımak için İncil'i okusunlar. İsa Mesih'in öğretilerini ne kadar doğru, ne kadar geçerli olduğunu kendileri zaten okuduktan, öğrendikten sonra kavrayacaklar ve ondan sonra İsa Mesih'i takip etsinler. Çünkü kendi adıma hayatımda verdiğim en doğru karar İsa Mesih'in öğrencisi olmaktı.
0: Evet. Bu konuda soruları ve görüşleri olursa elbette yakınlarında bulunan bir Protestan kiliseye danışabilirler. Oradan ücretsiz bir İncil edinebilirler ve sorularını sorabilirler. Ama yakınlarında bir kilise yoksa biz de kendilerine yardımcı olmak isteriz. O yüzden lütfen soru@radyomarenata.com e-posta adresini bize yazmak için kullanın. Bununla beraber sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomarenata yazarak bizi takip edebileceğinizi de hatırlatmış olayım. Bir program serüveninin daha sonuna geldik aslında. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Ben Aydın Kutlu, konuğum Göksel Moroğlu. Hoşça kalın diyoruz sizlere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yuhanna 16. bölüm.
1: Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Kutsal Ruh'un işleyişi. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Kederiniz sevince dönüşecek. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi şimdi siz de kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilersiniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri, işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara, şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim.
0: Yuhanna 17. bölüm.
1: İsa dua ediyor. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum, kutsal baba. Onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahfa giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna atıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.
0: Yuhanna 18. Bölüm.
1: İsa tutuklanıyor. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Nasıralı, İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara, "Benim" dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa, "Benim" deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Nasıralı, İsa'yı dediler. İsa, "Size söyledim, benim" dedi. "Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler." Kendisinin daha önce söylediği, "Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti. Başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, "Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı. Petrus'un ilk inkarı. Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a, "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus, "Hayır, değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Başkâhinin soruşturması. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı iştenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri, ''Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?'' diyerek ona bir tokat attı. İsa ona, ''Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster.'' diye yanıtladı. ''Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun?'' Bunun üzerine Hanan, onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi. Petrus'un ikinci ve üçüncü inkârı. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona, ''Sen de onun öğrencilerinden değil misin?'' dediler. ''Hayır değilim.'' diyerek inkâr etti. Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a, ''Bahçede seni onunla birlikte görmedin mi?'' diye sordu. Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü. İsa, Vali Pilatus'un önünde. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. ''Bu adamı neyle suçluyorsunuz?'' diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. ''Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik.'' Pilatus, ''Onu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın.'' dedi. Yahudi yetkililer, ''Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok.'' dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, ''Sen Yahudilerin kralı mısın?'' diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. ''Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi?'' Pilatus, ''Ben Yahudi miyim?'' dedi. ''Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?'' İsa, ''Benim krallığım bu dünyadan değildir.'' diye karşılık verdi. ''Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.'' Pilatus, ''Demek sen bir kralsın, öyle mi?'' dedi. İsa, ''Kral olduğumu sen söylüyorsun.'' karşılığını verdi. ''Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.'' Pilatus ona, ''Gerçek nedir?'' diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, ''Ben onda hiçbir suç görmüyorum.'' dedi. ''Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?'' Onlar yine, ''Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz.'' diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde maddi yardım konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bu konu da önemli, maddi yardım. Çünkü olması gereken de bir durum aslında hayatımızın içerisinde. O zaman kutsal kitap bize yardım etmek konusunda ne söylüyor? Bu soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: Hani Hristiyanlar toplumu tanrısal değerler bakımından korumakla yükümlüdür. Yani öncelikle demek ki bir yardım konusu varsa bu iyi ve bir merhamet eylemidir. Ve bunu kendi hayatımızda göstermemiz gerekiyor. İnsan kardeşlerimize iyilik yapmalıyız. Sadece maddi olarak değil, aslında manevi olarak da iyilik yapmalıyız. Yani bazı durumlarda kişi için para çok önemli olmuyor. Yani diyelim ki bir kişi yakınını kaybetti, bir kayıp yaşadı. Daha çok duygusal zorluk yaşıyor olabilir. Yani bizler her durumda maddi manevi yardım yapmaya hazır olmalıyız Hristiyanlar olarak. Yine İncil'de de özellikle yoksullara ya da ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek özendiriliyor. Yani ve Tabita adında bir hanımdan söz ediliyor. Tabita ceylan anlamına gelir. Ve bu kadın iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. Yani böylece Tanrı'nın beğenisini kazandı. Yani merhametli bir kişiydi. Tanrı'nın yüreği, yani daha önceki yaptığımız programlarda da söyledik, yoksullara karşı özel bir tutumu var. Yani yoksulluk Tanrı'dan gelmiyor. İnsanın kurduğu işte bu ekonomik siyasi düzenden geliyor. Yasada, yani Musa peygamber döneminde verilen yasada şunu yazıyor: 7. yıl borçları bağışlama yılı yakındır diyerek yüreğinizde kötü düşünceler barındırmaktan sakının. Öyle ki yoksul kardeşlerinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden Rabbe yakınabilir. Siz de günah işlemiş olursunuz. Yani o zaman borçları bağışlıyorlardı. Yani yasada da borçları bağışlatma yılı vardı. Ve demek ki Tanrı insanların borçlanarak köleleştirilmesini istemiyor. Ama insan yine bu sistemi kuruyor. Yine daha doğrusu maddi yardımlar konusunda konuştuğumuzda cömert olmalıyız. Yani cömertlik gittikçe kaybolan nitelikli davranışlarımızdan bir tanesidir. Evet. Daha çok kendimize bakıyoruz. Kendi harcamalarımızı iyi dengeliyor olabiliriz. Ama cömert olmayabiliriz. Yani cömertlik var. Yine İsa Mesih dağdaki vaazında Hristiyanlara toplumda tuz ve ışık olmalarını söyledi. Tuz ve ışık olmalarını istedi. Ve bu ne anlama geliyor? Yani tuz bildiğiniz gibi koruyor. Özellikle buzdolaplarının olmadığı bir dönemde koruyucuydu. Etleri işte tuzda koruyorlardı. Peynirleri tuzda koruyorlardı. Ama bu tuz tadını yitirirse artık bir işe yaramıyor. Yani biz kutsal kitaba bağlı Hristiyanlar olmuyorsak toplumu koruyamıyoruz. Yani kendimizi de koruyamıyoruz. Kiliseyi de koruyamıyoruz. Toplumu da koruyamıyoruz. O zaman İsa tuzdan ışığa geçiyor. Siz de dünyanın ışığısınız. Yani tepedeki kent gibi olmalısınız. Yani her yerde parlamalısınız. Yani bunları gizlememelisiniz. Ve bu ışık herkese yayılmalı. Ve sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Bu da çok önemli. Çünkü eğer biz bu maddi yardımları yapıyorsak, yani iyi işler olarak bunu gördüğümüzde, kabul ettiğimizde övgü bize gelmemeli. Yani gurur kaynağı olmamalı. Kime? Tanrı'ya gitmeli. Çünkü neden? Bütün iyi niteliklerimizi Tanrı'dan alıyoruz. O zaman Tanrı'mızı yüceltmesi lazım. Hı-hı. Eğer kendimizi yüceltiyorsa insanlar maddi yardımları yaptığımızda demek ki yanlış bir noktadayız. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımızda maddi olarak yardım edilmesi gerektiğini görüyoruz ve bu anlamda her imanlının tuz ve ışık olması gerektiğini de aslında okuyoruz. Peki birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz pastörüm?
1: Yani mükemmel insan, aynı zamanda ulvi kimliğe sahip İsa Mesih. Hı hı. Bu konuda o dağdaki vaazda iyi örnek bıraktı, iyi bir öğretiş verdi aslında. Matta 6. bölüm 1-4 ayetlerde öncelikle şunu söylüyor: doğruluğunuzu insanların önünde gösteriş amacıyla sergilemeyin. Hı hı. Yani demek ki cömert olmak, iyilik yapmak, merhametli olmak doğruluk eylemi oluyor. Ama bunu gösteriş amacıyla sergilemeyin. Yani az önceki sözlerime dönersem, yani kendimizi yüceltmeyelim. Hı hı. Yüceltecek olan, bize bu bereketleri veren Tanrı'dır. Yani ve iyi niteliğimizde ondan aldığımız için demek ki onu yüceltsinler. Ve göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız diyor. Yani buradaki ödül cennette olmak gibi düşünmeyebiliriz ama bir ödülden de söz ediliyor. Yani bunun bir bereketi var mutlaka. Ve şimdi bu okuduğum ayetlere bakarsak, yani yardım edenleri gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Yani hı hı. Saygıdeğer dinleyici de biraz gözüne getirmeye çalışsın. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çalarak ilan etmeyin diyor İsa Mesih. Hı hı. Yani bazı kişiler bir yardım yapıyor ama nedir? Yani bunu ilan ederek, yani bütün herkese göstererek, karşısındakinin de onurunu kırarak, hı hı. yani kendisini yücelterek yapıyor. Ve İsa Mesih bunu istemiyor. İkiyüzlüler insanın hı hı. övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almıştır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Yani demek ki biz sadaka veriyorsak, yardım hı hı. yapıyorsak bunu gizlide yapmamız lazım. Kendimiz bilmeliyiz. Yardımı alan kişi bilmeli. Bir de Tanrı'nın kendisi bilmeli. Çünkü bizi ödüllendirecek olan Tanrı'mızdır. Yani göklerdeki babamızdır.
0: Hı hı. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazen yardım eden insanlar var ve bunları gösteriyorlar. Ve şunu söylüyorlar genellikle: bunu gösteriyoruz çünkü insanlar için teşvik edici olsun. İnsanlar bunu görerek onlar da yardım etmeyi istesinler diye bir bakış açısıyla da bazen yaptıklarını sergiliyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı mı o zaman?
1: Yani İsa Mesih öyle öğretmiyor. Yani onu hı hı. söyleyebilirim. Belki o bizim için söyleniyor ama yardımı görsünler de yapsınlar diye yaparlar mı tam da bilemiyorum. Ama yardım yapmalıyız. Ama bunu gizli de yapmamızı söylüyor. Ve biz bunu yapmadığımızda, yani başkaları görmek gibi bir iyi niyetimiz olduğunu düşünüyorsak da, sonuçta yine benlikle ilgili konular da ortaya çıkıyor. Yani ki bunların başında gurur geliyor. Yine insan yardım edebilir ama sadece yardım ettiğini değil, başka insanları kontrol etmek isteyebilir hı hı. yaptığı yardımlarla. Ve toplumlarda, yani hemen hemen her kültürde ekonomik durumu iyi olanlar genellikle daha çok kabul görüyorlar. Hı hı. Onlar da bu zenginliklerini Tanrı'yı yüceltmek için değil de nedir, kendilerini yüceltmek için hı hı. Kullanmış oluyorlar. O zaman biz bu durumda, yani İsa Mesih'in söylediği gibi, sadece yardım yapacağımız kişinin bunu bilmesi yeterlidir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki insanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı? Aslında bu çok derin bir konu. Üzerinde fazlaca da durabiliriz. Yürek tutumumuz ne olmalı? Çünkü Tanrı yüreğimize bakar. Biz hangi evet. amaçla nasıl yaparsak yapalım, Tanrı tabii ki yüreğimizi görecektir, amacımızı bilecektir. Onun için hangi yürek tutumu doğru olacaktır bizler için?
1: Yani ayrımcılık yapmamalıyız. Yani Tanrı her türlü ayrımcılığı istemiyor. Yani yine Yakup bölümünde özellikle zenginlerle yoksullar arasında bir karşılaştırma var. Demek ki o kilisede böyle bir problem vardı.
0: Hı hı.
1: Yani yine kilise dediğimizde özellikle havarilerin olduğu dönemde, yani İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kurulan kiliseye baktığımızda iman edenler putperest kişilerdi. O zaman birçok putperestlik alışkanlıklarını da beraberine getirdiler. İşte daha önce yaptığımız birkaç programda bunu söyledik. Yani örneğin cinsellikle ilgili günahlı durumlarını, hı hı, iman ettikten sonra sürdürmek istediler. Ama bu sadece o alanda olmuyor. Hangi alanda da oluyor? Toplumdaki konum açısından da bir ayrım ve ayrımcılık oluyor.
0: Hı hı.
1: Ve böyle bir durumda Yakup kutsal ruhun yönlendirişiyle oradaki insanları uyarıyor. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarının dibinde dur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Hani burada kilise için konuşayım, en azından sorumlu olduğumuz bizim kendi alanımız için konuşayım. Yani Tanrı o kişiyi kabul etti. Yani o İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Ve Tanrı da ona değer veriyor. Ama biz insan olarak ne yapıyoruz? Dış görünüşe bakarak bazı kişilere daha çok ayrımcılık vermiş olabiliriz. Hı hı. Ayrımcılık değil, ayrıcalık yapmış olabiliriz. Ama Tanrı da bunu istemiyor. Ve herkese aynı davranmamızı istiyor. Demek ki yürek tutumumuzda önce bu ayrımcılığı ve ayrıcılığı kaldırmalıyız. Hı hı, yani bunu söyleyebilirim. Ve yine devam eden ayette dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olarak seçmedi mi? Demek ki Tanrı yoksulları da kendi mirasçısı olarak seçti.
0: Hı hı.
1: Yani bunu anlatıyor. Onlara özel bir değer veriyor. E diyor ki ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Yani diyelim ki yardım yapıyoruz belki. Hı hı. Ama yoksulun onurunu kırıyoruz. Gösteriş için yapıyoruz. Başkalarına anlatıyoruz. Yani ben toplumda bu örnekleri çok görüyorum. Yani bir kişi bir iyilik yapıyor.
0: Hı hı.
1: Yani yanına yaklaşamıyorsunuz. O kadar çok anlatıyor. Aslında onu biz görmediğimiz halde, tanık olmadığımız halde, İşte bugün de görevimi yaptım gibi bir düşünceyle bunu anlatıyor. Yani iyilik yapıyorsak, yani bunu borazan çalarak ilan etmenin bir anlamı yok. Ayete göre o kişinin onurunu kırmış oluyoruz.
0: Hı hı. Yani biz yardım edeceğimiz kişiyi yani belirlerken ya da böyle bir eylemde bulunurken onun hangi kültürden olduğu, hangi millete ait olduğu, dilinin ne olduğu, inancının ne olduğu fark etmez o zaman. Yani yardım ihtiyacı varsa yardım etmeliyiz.
1: Tabii yani insan kardeşimize yardım etmeliyiz. İncil'de bir yerde şunu yazıyor. Özellikle iman ailesinin üyelerine yardım edin. Yani bunu söylediği zaman aslında kökeninde aranızda yoksul olmayacaktır sözü var ya, herhalde oradan esinleniliyor ve kutsal ruh öyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. O zaman bir kilisede iman ailesi dediği iman edenler arasında yoksul olan varsa, hani kilise olarak temel ihtiyaçlar konusunda biz buna duyarlı olmalıyız. Yani Tanrı bize bir sorumluluk veriyor ve o kardeşimizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımız gibi düşünmemiz lazım. Nasıl kendimizin yemek yemeye, su içmeye, barınmaya, giysiye ihtiyacı varsa onun da var. Ve bunu bir de doğru bir şekilde yapmalıyız. Yani onun onurunu kırmadan yapmalıyız.
0: Evet. Yine de burada yürek tutumu gerçekten önemli. Çünkü bazen sadece gösteriş olsun diye yapılan yardımlar var. Bazen sadece herkesin gözünde daha iyi olmak için yapılan yardımlar var. O yürek tutumu gerçekten çok önemli. Yani bazen kendi egomuzu tatmin etmek için de bunu yapıyor olabilir miyiz?
1: Evet, öyle yani insan işte nasıl diyeyim, benlikle ilgili konulara önem verdiği için,
0: hı hı,
1: ne yapıyor? İşte kendisini önemli görülmesini istiyor ve bunu gururlu oluyor. Hı hı. Ve bu gurur ve önemli görünme isteği diğer insanlardan bir onay almasıyla gerçekleşiyor. Ama hı hı. bu tür kişilerin iç varlıklarına baktığımızda aslında bir onay ihtiyaçları var. Ve bu onayı da ne yapıyorlar? Maddi zenginliklerini kullanarak yapıyorlar. Yine söylediğim gibi hemen hemen her kültürde zenginler kabul edilen kişilerdir. Örneğin bir yanlış bile yapsa ya adamın parası var deyip geçiyorlar. Öyle yani ben birkaç defa denk geldim buna. Yani daha hoşgörülü davranıyorlar. Ama Tanrı bunu böyle istemiyor. Yani o şekilde düşünmüyor. Zengin de kendi yüreğine iyi bakması lazım. Yani doğru bir noktada Tanrı'nın istediği bir noktada tutması gerekiyor. Yani aslında onayı insanlardan değil, yani İsa Mesih'in de söylediği gibi nedir? Tanrı'dan alması lazım. Tanrı'ya bakması lazım. Ödülü verecek olan o. Yani insanların övgüsü pek bir işe yaramıyor.
0: Evet, yani o zaman insanlardan övgü almak için değil, Tanrı'yı yüceltmek için onun o sevgisini, merhametini bir şekilde insanların yansıtmak için, görmeleri için yapmamız gerekiyor yardımları.
1: Evet, yani Rabbi hoşnut etmek için yapmalıyız ve onun dediği gibi eğer yeryüzünde tuz ve ışık olmak istiyorsak, yani bu söylediğim İsa Mesih'in söylediği sözleri bir daha tekrar edersek, o zaman nedir? Bunu doğru bir şekilde Tanrı'nın istediği gibi yapmalıyız. Ve o zaman bizim ışığımız insanların önünde parlayacak. Ve bu iyi işleri gören göksel babamızı yüceltmiş olacağız. Ve insanlar da onu, göksel babamızı yüceltmiş olacak.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor pastörüm. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programı içerisinde maddi yardım konusunu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitabın yardım etmek konusuna bize neler söylediğine baktık ve birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuştuk. İnsanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı üzerinde durduk son olarak ve şununla aslında devam edelim. Çünkü biz veren kişinin yürek tutumu üzerinde konuştuk ama alan kişinin yürek tutumu ve durumu ne olmalı? Çünkü bazen kendini kötü hissediyor olabilir böyle durumlar içerisinde. Ne yapmalı, ne düşünmeli? Biraz bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Çünkü her zaman veren değil, bazen alan tarafta olabiliriz.
1: Evet, doğru. Yani aslında söylediklerimizi tersine çevirip bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte ne dedik? İsa Mesih'in sözüyle, yani bir elimizi verdiğimizden öbürünün haberi olmasın. Yani onu rencide etmemeliyiz. Ve alan kişiyi açısından baktığımızda o da, yani bu iyiliğin belki Rab'den geldiğini öncelikle görmesi çok önemli. O da insana bakıyorsa o zaman insanlardan beklentisi yükseliyor. Ve tamamen insanlarla ilgili bir konu gibi düşünmeye başlar ki o zaman o da uzaklaşmış olacak. Aslında bu çok iyi bir soruydu. Genellikle biz verenlere bakıyoruz ama alan tarafından düşünmüyoruz. O zaman o da gelen bu iyiliğin, merhametin Rab'den gelen bir iyilik olarak görmesi lazım. Yani ona göre kendi yüreğini doğru bir noktada tutması gerekiyor. Yine teşekkür ettiğinde tabii ki veren önemli. Kendisi veren kişi fedakarlık yapıyor. Ama şükretmeli aynı zamanda Rab'be diye düşünüyorum. Onun yürek tutumu da doğru olması için.
0: Evet. Aslında Tanrı direkt olarak bazen bereket dediği gibi bazen farklı insanları kullanarak da insanları bereketleyebiliyor. Bu noktada o bereketin Tanrı'dan geldiğini bilmek, şükretmek lazım ve kabul etmek de gerekiyor.
1: Evet, aklıma Tevrat'ta İlyas peygamberin döneminde Sarafatlı dul kadının hikayesi geliyor. Yani korkunç bir kıtlık vardı o dönemde. Ve İlyas peygamberi Rab gönderdi, o kadına gitti, o da açtı, yani aslında o da öldürülecekti. Sonra kadınla konuştuğunda bana hemen bir pide yap diyor, yani o açlıktan ölmek üzereyim. O zaman kadın diyor, yani evde bir pidelik işte un var, birazcık da yağ var, belki işte oğlumla beraber ölüp gideceğim, yani çok zor bir durumdayım diyor. Şimdi böyle bir durumda kadın şeye bakıyor, yani elinde olana bakıyor, bir pidelik un var, birazcık yağ var, başka bir şey yok, ölüp gideceğim diye düşünüyor. Ama İlyas peygamber yine bunu söylüyor ve kadın buna iman ediyor, yani İlyas peygamberin söylediği söze, ve ona işte bir pide yapıyor ve veriyor. Ve o kıtlık döneminde o kadının evinden un veya eksik olmuyor. Yani Tanrı bunu çoğaltıyor. İşte bunu görmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani olmayabilir ama insana değil de yine Tanrı'ya bakmak, o bereketin Tanrı'dan geldiğini ve geleceğine inanmak önemli bir konu.
0: Evet. Peki insanlara yardım etmek, vermek konusunda bir sınır var mı?
1: Yani böyle bir sınırın geçtiği yer hatırlamıyorum. Yani kutsal kitapta vermek teşvik ediliyor. Cömertçe vermek teşvik ediliyor. Cömert olmak teşvik ediliyor. Hatta vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor ve bu sözün İsa Mesih'ten geldiğini yazıyor. Yani vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor. Yine vermek bu maddi konularda büyük bir konu, çok geniş bir konu. Yani sadece parayla ilgili bir konu değil. Yani birçok şey verilebilir insanın, maddi olarak verebilir ama sadece para ya da parayla ilgili olmayabilir. Yani cömertlik teşvik ediliyor, sınırlama yok. Ama aynı zamanda hikmetli olmak lazım. Yani bunu görmek gerekiyor. Hikmetli olmak demek ne demek? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerçekle yalanı birbirinden ayırıp muhakeme edip ona göre davranmak gerekiyor. Yani ihtiyacı olmayan birine yardım etmek ya da yardımcı olmak çok anlamlı olmayabilir. Ya da uyuşturucu bağımlısına maddi yardımda bulunmak. O da iyi olmayabilir. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Biz kilisemizde İşte ücretsiz İncil veriyoruz. Hı hı. Ama bir süre sonra onların satıldığını öğrendik. Yani sahaflara gidip satılıyordu. Görenler de vardı ve onlar, hı hı, madde bağımlısı diye geçiyordu. Biz ondan sonra, yani bunu duyduktan sonra İncil'lerin kaşesine parayla, İncil'lerin kapaklarına parayla satılamaz diye, hı hı, kaşe vurmaya başladık. Yani demek ki iyilik yapılabilir. Yani bu, hı hı, maddi bir iyilik de değil. Yani tamamen ruhsal bir iyilik ama kişi paraya ihtiyacı varsa bunu bulmaya çalışıyor. Demek ki yaptığımız iyiliğin nereye gittiğini ne bakmak, hı hı, lazım. Ya da diyelim kartlar var şimdi. Bir yoksula kart veriyorsunuz ama, hı hı, bunu sigara için kullanmaması lazım. Yani, hı hı, biz bunu, buna dikkat ediyoruz. Böyle bir şey yapacaksak sigara ya da alkol olmaması gerekir diye, hı hı, düşünüyoruz. Ama yine de kişi bunu olumsuz kullanmaksa kullanıyor. Götürüp kartı satıp başka şey alabiliyormuş. Ama, hı hı, o kadarını yapamıyoruz ama en azından yani hikmetli bir şekilde, hı hı, o kişinin ihtiyaçlarına göre yardımcı olmalıyız. Yani bu bir konu. Hı hı. İkincisi, beklentileri yükseltmemek gerekir diye düşünüyorum. Yine kendi edindiğim deneyime göre eğer bir kişi çok ihtiyaç içindeyse ona verilen her şeyden sonra beklentileri yükseliyor doğal, hı hı, olarak. Daha çok, daha çok, daha çok olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu karşılanmıyorsa kırılıyor, hı hı, ve çok tepki veriyor. Aslında anlıyorum yani o tür kişilerin yüreğini anlıyorum ama aynı zamanda çaresiz de hissettiğim oldu yani birkaç, hı hı, defa. O zaman biz bu yardım yapıyorsak diyelim evinde elektrik kesilmiş, hı hı, işte faturasını ödüyoruz ama ikinci bir defa ödeyeceğimizi bekliyorsa tamam iki ödedik ama sanki ömrünün sonuna kadar elektrik faturası ödeyeceğiz gibi düşünmemesi lazım yani bu önemli. Hı hı. Çalışamaz bir duruma

0: diye dikkatli olabiliriz ama ya bir çay da içecekse ya sende paran yok neden çay içiyorsun dememeliyiz. Yani onun bir özgürlüğü olması gerekiyor. Bu yardımı alanın hayatına da öyle kontrol edecek şekilde müdahale etmek de uygun olmuyor diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında bununla ilgili benim de deneyimlerim var. Genel olarak bir kişiye yardım ettiğimizde, zor durum içerisinde olduğumuzda nereye harcayacağını, ne yapacağına kadar aslında karar vermek istiyoruz. Bize göre doğru olan yerlere harcasın istiyoruz. Mantıklı gelmediği, bize mantıklı gelmeyen yerlere harcadığında aslında tepki göstermeye başlıyoruz. Evet, dediğiniz gibi bir egemen olma durumu var. Bizim istediğimiz şekilde harcasın istiyoruz aynı zamanda parayı verdiğimizde.
0: Evet, onu ben de aslında siz söyleyince tanık olduğumu düşünüyorum. Yani ben de tanık olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani tamam ben şimdi bunu verdim. Bu böyle yapmalı. Yani bir özgürlüğü olması lazım. Ama aynı zamanda diyelim bunu yiyecek için vermişsek yiyecek için de kullanılması önemli diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir ihtiyacı var. Yani bunu da yiyeceği seçebilir ama amacına göre kullanması da önemli tabii.
1: Evet. O zaman veren için aslında hem egemen olmaması lazım hem de kendini bağımlı olacak duruma getirmemesi lazım karşı tarafı diyebiliriz. Alan için de aslında buna güvenip yani böyle bir yaşam sürmeye devam etmemesi aslında çabalaması bu durumdan çıkması istemesi gerektiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bu gelen yardımın yine de Tanrı sayesinde Tanrı'nın yardımıyla bir şekilde olduğunu bilip şükretmesi gerekiyor. Ve olmadığında da aslında hani bunun için bir kırgınlık ya da bir öfke olmaması lazım yüreğinde. Çünkü zaten yardım ve oluyorsa şükretmek lazım olmuyorsa da zaten bunun için öfke duymaya gerek yok. Diyebilir miyiz?
0: Tabii. Evet, öyle diyebiliriz.
1: Peki bazen şunu da düşünüyor insanlar. Çok veren, çok yardımda bulunan kişiler var hayatın içerisinde ve sanki Tanrı için daha değerli ya da Tanrı böyle kişilere daha çok mu değer veriyor?
0: Öyle vermiyor diye anlıyorum. Kutsal kitabı okuduğumda da bazı örnekler var. Biz şöyle düşünmeliyiz yani iyilik yapmak iyilik yapmaktır. Yani iyilik yapmalıyız yani miktardan çok olanaklara ve amaca bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve tuz ve ışık olacak şekilde yapmalıyız. Yine bir kez daha söylemek istersem. Elimizde olana göre vermeliyiz. Gurur ekmemeliyiz. Bu bir verme şekli ondalık var İncil'de. İşte orada dul kadının bağışı diye bir bölüm var. Orada kadın iki bakır para atıyor ondalık kutusuna tapınakta. Ama diğer zenginler gösteriş içinde veriyor. Ve İsa bunu görüyor. Diyor ki bu kadın diyor. Yani diğerlerinden daha çok verdi. Yani o iki bakır para bugün atıyorum 2 lira gibi. Yani o kadar çok büyük bir para değil. Yani 2 lira gibi bir para. Ve İsa bu kadını övdü. Ama ben bu konuyu yıllarca çok yanlış anladım. Yani sanki 2 bakır para versem de ya da işte 2 lira versem de Rab çok seviniyor gibi düşündüm. Ama orada bir detay var. O dul kadın son 2 parasını verdi. Yani son 2 lirasını Tanrı'ya verdi. Ama bizde varsa tabii ki daha fazlasını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bazı kişiler de çok fazla fedakar olabiliyor. Kendisinden çok fazla veriyor da insanlara. Hatta kendini zor durumda bırakacak şekilde de veriyor. Yani bu doğru bir yaklaşım mı? Çünkü belki kendisi için de önemli ve gerekli bir şeyi sırf yardım etmek için ya da karşı tarafa fazla bir hani bir merhamet duyduğu için de verip kendisini zor durumda bırakan insanlar da var. Çünkü farklı farklı karakterde birçok insan olduğu gibi böyle insanları da tanıdım. Bu doğru bir yaklaşım mı o noktada?
0: Yani tabii kişisel kararını veriyor ama o zaman hikmetli olmaktan söz ettik. Yani demek ki hikmetli mi diye düşünebiliriz. Bir de önceki yaptığımız programların birinde söylemiştim. Kişiler İsa Mesih'e iman ettiler ve Pentekost günü Petrus konuştuktan sonra ve her şeylerini sattılar. Ve o kişileri incelediğimiz zaman yani kilise tarihinde şöyle bir yorum var. O kişiler her şeylerini sattıkları için İlk kilise çok yoksul oldu ve yoksullaştı. Çünkü her şeylerini sattılar. Bazı kişilerin yorumuna göre

0: her şeylerini satmaları belki o kadar yerinde olmayabilir. Tanrı açısından öyle. İsa dedi işte zengin onu izlemek istediğinde her şeyini sat beni izle dedi. Yani hı hı. yaptılar bu buyruğu yerine getirdiler. Hı hı. Ama bazı durumlarda her şeyi satmak kişinin kendisini yoksullaştırması anlamına geliyor. Yani bunu bugüne uyarlayalım diyelim. Bütün Hristiyanlar her şeylerini satıyorlar. Yeryüzünde hı hı. kaç milyar Hristiyan varsa o zaman o kadar yoksul oluyor. Çünkü artık yok yani evet. o açıdan da düşünmek lazım.
1: Evet, hikmetli olmak bu noktada çok önemli evet. Gerçekten. Peki toplum içerisinde şunu da çok duydum ben çok da merak ediyorum cevabınızı. Çok yardımda bulunan kişiler genel olarak kötülükten korunacağı ya da başlarına bir şey gelmeyeceği konusunda bir inançları var ya da felaket olmayacak gibi. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? O kadar işte sadaka verdik, işte bizi korudu bundan ya da işte bu kadar yardım ettik, şimdi karşılığını görüyoruz. Ya da başına kötü bir şey geldiğinde o kadar da yardım ettik insanlara, niye bu başımıza geldi diyenleri de duydum aslında. Bu konuda ne dersiniz?
0: Ya, doğru yani öyle bir anlayış var ama yani iyilik kötülük konusuna baktığımızda aslında dünyanın kendisi kötü. Yani hı hı. her an herhangi bir şey olabilir. Ya, kaldırımda işte oturanlar var araba üzerine çıkıyor. Yani burada buna kader diyebilir miyiz diyemez miyiz? Hı hı. Kendimi zorluyorum yani bir cevap vermekte de zorlanıyorum. Ben kişisel olarak bağlamıyorum. Yani hı hı. neden bağlamıyorum? Çünkü biz Tanrı ile olan ilişkimiz bu yaptığımız iyiliklere bağlı olan bir konu değil. Hı hı. Yani bir Tanrı'nın Rabliği var ve o bizi çocukları olarak kabul ediyor. Yani bizim ilişkimiz bunun üzerinde kurulu, iman üzerinde kuruldu. Hı hı. Yani biz ona iman ediyorsak İsa Mesih'in günahlarımızı üstlenip çarmıta günahlarımızı üstlenip üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsak o zaman biz zaten korunuyoruz. Çarmıta çünkü şeytan zaten yenildi. Hı hı. Bunlar daha çok psikolojik olabilir diye düşünüyorum. Yani psikolojik hı hı. açıdan olumlu olabilir. Daha iyi hissetmesini evet. sağlayabilir. Ama olumsuz bir olay olduğu zaman da ya işte şunu da yaptım da böyle de oluyor. O zaman Tanrı'ya da kafa tutuyor aslında. Hı hı. Yani çünkü her şey Tanrı'nın takdiri altındadır. Ama şey iyilik yapmalıyız. Yani bunu hı hı. defalarca söyledim, söylüyoruz. Nehemya var Tevrat'ta geçen önderlerden. Ey Tanrım beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım işleri hiçe sayma diyor. Ama bunu derken hı hı. yani kötülükten korunmak ya da cennete gitmekten de pek söz etmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kurtuluşla ilişkilendirmiyor. Yine Titus'ta İncil'de bu güvenilir bir sözdür diyor. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konuda ısrarlı olmalarını istiyorum. Hı hı. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır. Yani yapmalıyız yani iyi olduğu için yapmalıyız hı hı. ama öyle çok fazla da büyük bir beklentimiz olmasın.
1: Peki cennete gidebilmemiz için bir avantaj sağlıyor mu bu yaptığımız yardımlar?
0: Yani İncil'e göre hayır. Yani bu konuda özellikle Protestan kiliselerin görüşünü söyleyecek olursak hayır. Çünkü Romalılar 1:17 ayette Tanrı'nın insana akladığı müjdede yani İncil'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur diyor. Demek ki konu parayla olmuyor hı hı. ya da maddi yardımlarla olmuyor. İmanla oluyor ve iman eden kişi yaşıyor. Yine Efesliler mektupta iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor. Eğer biz parayla ya da iyi işlerle kurtuluyorsak lütuf olmaz. Yani bu hı hı. çok önemli. Lütuf hak edilmeyen iyiliktir. O zaman Tanrı bize hak etmediğimiz bir iyilikle kurtarıyor ya da paramızla kurtarıyor ya da maddi zenginlikle hı-hı. zenginliğimizle kurtarıyor. Cömert bile olsak. Yani böyle bir anlayış var ama bunun yozlaşmış bir düşünceden, anlayıştan kaynaklandığına inanıyorum. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor İncil'de. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
1: Hı hı. O zaman yani sevaplar, yardımlar bizi cennete götürmez.
0: Götürmez.
1: Ama yardım yani. Etmek gerekiyor.
0: Gerekli. Evet. Hı hı. Etmeliyiz, yapmalıyız yani. Tuz evet. ve ışık olmak için yapmalıyız.
1: Aslında zamanımızın da sonuna geldik. Kısaca bir toparlamak gerekirse Ne söylemek istersiniz? Biz genel olarak konuştuk maddi yardım, Kutsal Kitap'ın maddi yardımda bulunmamızı istediğini, tabii ki bunun için hikmetli davranmak gerektiğini, veren taraf ya da alan taraf olabiliriz ama yürek durumumuz bu noktada çok önemli olduğunu konuştuk ve dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Ve her imanlının aslında yardımda bulunması gerektiğini ama bunu cennete gidebilmek için ya da işte bir kurtuluş için değil, sadece Tanrı'dan öğrendiğimiz o doğruluğu yapmak için, tuz ve ışık olmak için de söyledik. Çünkü kurtuluş için iman etmek gerekiyor İsa Mesih'e sadece. Bunu da az önce söylediniz. Genel olarak, son olarak ne söylemek istersiniz? Herkese yardım edebilir miyiz? Her durumda yardım etmek gerekir mi? Ve bu konuda sorun yaşayanlar için ya da yardımda bulunmak isteyen insanlar varsa ne söylemek istersiniz son olarak?
0: Yani işte yardım eden, yani bunu gururlanmak için değil, hı hı, aslında Rab'den aldığı bir bereketi insan kardeşlerine faydalı olmak için yapıyor. Yani öyle yapması lazım. Ve herkese yardım edebiliriz diye düşünüyorum. Yani hı hı, bu şekilde olmalı. Gizli de olması önemli. Yani buna önem verir. Rencide etmemesi önemli. Hı hı. Alanın da beklentilerini çok yükseltmemesi, hı hı, önemli. Sonuçta çalışarak kendi hayatını devam ettirmesi gerekiyor diye anlıyorum Kutsal Kitap'tan.
1: Evet. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Dinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun, iyiyim. Tekrar yeni bir konuyla beraber evet. Olacağız. Heyecanlıyım.
0: Burada olmanızdan sevinç duyuyoruz gerçekten.
1: Ben de öyle.
0: Ve bu seri boyunca aslında günahlı eylemlerimizin karşılığında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi ve yaşamımızda bunları nasıl uygulanabilir hale getireceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi kirlettiğini, bizi aslında içimize bir acılık verdiğini görüyoruz. Bunun yerine Tanrı'nın bize önerdiği, Tanrı'nın bizi değiştirmek istediği o erdemleri, bize kazandırmak istediği o erdemleri nasıl hayatımıza alabilir? Bu konuda düşünmeye çalışıyoruz. Ve bugün de şehvet konusunu ele alacağız. Önemli bir konu. Birçok insanın hayatını etkileyen bir nokta. Özellikle belki genç yaşta, işte genç erkeklerin belki daha çok üzerinde sorun yaşadığı bir durum. Elbette tabii ki kadınlarda da var ama özellikle genç erkeklerde bunu görüyoruz sık sık ve üzerinde düşüneceğiz bunun şehvetin ve faydalı ve bereketli bir program olacağını düşünüyorum. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz kıymetli dinleyenler, onu hatırlatmış olayım. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak orada bizi bütün sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Nuh Bey, şehveti nasıl tanımlıyoruz biz? Şehvet nedir?
1: Şehveti basit bir şekilde sözlük anlamı ya da halk dilinde aşırı cinsel istek ya da arzu ya da seks düşkünlüğü olarak da hitap ediliyor. Aslında genellikle kontrol edilemeyen aşırı cinsel isteği vurgularken bu terim kullanılıyor ve biraz çarpıtılmış bir cinsel arzu olarak söylenebilir şehveti. Şehvetin özelliği başkasının bedeni ve duygularını kendi keyfi için sorumsuzca kullanmayı ifade eder. Yani cinsellikle biraz farklı bir şekilde kullanmayı ifade eder. Ve eski bizim kutsal kitaba baktığımız zaman da bunun kontrolsüz, uygunsuz bir sevgi ve arzu ifade ederken genellikle şiddetli tutku, arzu, sevgiyi ifade ederken kullanılan bir şey olduğunu görüyoruz. Bunu bazen şehveti olumlu ya da olumsuz bir anlama da sahip olabiliyor. Bunları da arzulama kelimesi anlamına baktığımız zaman bu arzulama her zaman kötü olmayabilir ama aşırıya kaçtığı zaman kutsal kitap bunun zararları hakkında bize bilgi veriyor. Bu konuda bizi uyarıyor. Yani şehvet bedensel bir arzu olarak çok kuvvetli bir isteği ifade ettiğini söyleyebiliriz ve kilise babalarından Akinas söylediği bir söz var. Şehvetin çok güçlü bir çekim gücüne sahip olmasıyla diğer günahlardan daha zor baş edilebileceğini söylüyor ve günümüzdeki insanların bayağı bir mücadele ettiği, sizlerin değindiğin gibi evli olmayanların, gençlerin ya da evli olan insanların içerisinde de büyük bir soruna sebep oluyor. Baş edemediği problemlerden biri oluyor. Bence çok önemli bir konu, bugün derinlemesine inceleyeceğiz.
0: Evet, umarım bereketli olur gerçekten. Çünkü gerçekten mücadele edilen bir konu olduğunu görüyoruz günlük hayat içerisinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi şehvet aslında tutku. Mezmurlar 78'de, Kutsal Kitap'ta Mezmurlar 78. bölüm 18. ayette canlarının çektiği ifadesi bir şeyi çok istemek anlamında olarak çıkıyor. Canların, aslında canımızın çektiği çok güçlü bir arzu duyduğumuz şey anlamında karşımıza çıkıyor. Grekçe efitmia güçlü bir istek ve hangi çerçeve içinde kullanıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz bir anlama sahip olabiliyor. Mesela Kutsal Kitap'ta olumlu olarak aslında mesela Mesih'in arzulaması anlamında karşımıza çıkıyoruz.
1: Tanrı'yı arzulama. Evet.
0: Ve olumsuz anlamlarda da işte belki aşırı cinsel istek ve arzu, seks düşkünlüğü ve Tanrı'nın yaratmış olduğu pak cinselliğin aslında kirlenmiş hali olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve şehvet insanın kendisini memnun etmesine odaklı bir şey ve sıklıkla sonuçlarına aldırmadan kendi arzularımızı tatmin etmemiz için uygunsuz davranışlarda bulunmamıza maalesef yol açıyor. Yüreği ve düşünceleri ele geçiriyor gerçekten insanların bu konuda çok büyük sıkıntılar çektiğini ve bir bağımlılık yaşadıklarını da görüyoruz. Burada aslında şehvetin tanımını yaparken şeyden bahsettik, işte Mesih'in arzulaması anlamında mesela olumlu olarak da kullanıldığından bahsettik ama Mesih'in arzusu neydi? Belki kısaca ona değinebilir miyiz Nuh Bey? Mesih'in arzusu neydi? Yani şehvet içeren bir arzudan söz etmiyoruz, onu biliyoruz elbette. Mesih neyi arzulamıştı? Çok kısaca ona değinip ondan sonra devam etmek isterim.
1: Mesih'in arzulanması aslında arzusu konusuna baktığımız zaman Luka 22. bölüm 14. 15. ayetlerde İsa Mesih öğrencileriyle son akşam yemeğini yemeyi arzuladığını söylüyor. Aslında bunun amacı kendini feda edip insanların kurtuluş için kendini feda edecek ve bu dağılmış olan halkın toplanması, bir araya gelmesini amaçlayan bir birliktelik. Yani kurtuluşla bağlantılı ve insanları birleştiren, bir araya getiren, Tanrı halkı olarak bütünleştiren bir anlamı olduğu için İsa Mesih'in ya da Mesih'in arzusunun bu olduğunu, yani o son akşam yemeğinin anlamı olan birliktelik, kurtuluşla ilgili bir arzu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Filipililer 1. bölüm 23. ayette Pavlus'un Mesih'e olan arzusunu da ifade eden bir şey. Yani Tanrı'nın varlığına, onun doğruluğuna susamak, onu arzulamak, Tanrı'yla daha çok yakın olmak, aynı ortamda olmayı arzulamak ifadesini kullanırken de bu kelimeleri olumlu anlamda kullanabiliriz. Olumlu yani anlamda. Arzulama konusunu bu şekilde kullanabiliriz.
0: Evet, bir de aslında olumsuz anlamda ele aldığımızda şehveti zaten ondan bahsettik. İnsanın kendisini memnun etmesine odaklı ve sonuçlarını aldırmadan kendi arzularını tatmin etmesine odaklı. Ama Mesih'teki o arzuya baktığımız zaman onun aslında birçoklarının kurtuluşunu sağlama amaçlı olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir örnek.
1: Zaten İsa Mesih dedi ki beni anmak için bunu böyle yapın derken Rab'in sofrasını, bizler tapınmada Rab'in sofrasını yaparken onun bizi kurtardığını, sevgisini anımsayarak, tekrar onda bir olduğumuzu anımsayarak Rabbin sofrasını sürekli kilisemize yapmamızın amacı da Mesih'in arzusunu aynı şekilde bizim de arzulamamış olmamızdan kaynaklanıyor.
0: Evet, bunun dışında tabii ki daha çok olumsuz anlamıyla karşımıza çıkıyor kutsal kitaba baktığımız zaman. Peki şehvet yani bize Tanrı'nın insanı yaratırken vermiş olduğu bir şey değil mi Nuh Bey? Yani neden günah olarak görülüyor?
1: Genellikle insanlar bu şekilde düşünüyor. Yani bende cinsel arzu, Tanrı beni böyle yaratmış. Ya bende bu arzu varsa, bu insanın doğasıysa, yani bu nasıl günah olabilir diye düşünebilir.
0: Evet.
1: Şöyle düşünebiliriz. Cinsel arzu kendi başına günah değil aslında. Ve Tanrı insanı yaratırken cinsel arzuyu zaten insanın içine hediye olarak verdi. Ve yaratılış 1. bölüm 27. ayete baktığımız zaman Tanrı insanı kendi suretinde yaratıyor. Onu Tanrı suretinde yaratıyor ve erkek ve dişi olarak yaratıyor ve onları bir aile yapıyor. Aslında Tanrı'nın cinselliği vermesinin sebebi kadın ve erkek arasında olan bir ilişki olacak. Evlilik anlaşması içerisinde olacak. Birbirlerini tatmin edecek, birbirlerini arzulayacak ve bunun sonucunda birbirlerine sadakat getirecek. Aynı sonuçta çocukları olmasını da sağlayacak bir zevk olarak Tanrı onlara verdi. Yani Tanrı'nın koyduğu bir evlilik anlaşması içerisinde yaşanacak bir cinsellik verdi ve bu tek eşlikte olması gerekiyor ve karşı cins, yani erkeğin kadını, kadın erkek arasında yaşanacak bir şey olarak koyuyor ve insanın Tanrı'nın belirlediği sınırın dışına çıktığı zaman bu cinsel arzu şehvete dönüşüyor, yani günaha dönüşüyor. Matta'yı 5. bölüm 28. ayette aslında hepimizin çok bildiği ya da çok kez hatırlattığı bir şey var. Bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde onunla zina etmiş olur. Evet. Yani kadına bakış açın, yüreğindeki o cinsel arzu Tanrı'nın koyduğu sınırları aştığı zaman o zaman bunun bir günah olduğunu, zina olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor. Yani şehvet Tanrı'nın yarattığı pak cinselliğin kirlenmiş halidir diyebiliriz.
0: Evet. Ve bu noktada aslında şehveti daha iyi tanımlayabilmemiz için, daha sağlıklı bir şekilde ele alabilmemiz için kavramsal olarak da sormak istiyorum. Şehveti biz yani evli olduğumuz kişiye besleyebilir miyiz? Yoksa şehvet tamamen dizginlenmesi gereken bir şey olarak mı konuşuyoruz bugün?
1: Yani evlilik bağında tabii ki cinsellik yaşandığı için fiziksel çekim, arzu, ya cinselliği yaşama isteği olabiliyor. Bu dediğimiz gibi Tanrı'nın doğal insanlara verdiği bir hediyesi olduğu için doğal bir şeydir. Ama 1. Korintliler 7. bölüm 3. ve 5. ayetlerde Tanrı şöyle söylüyor bu cinsellikle ilgili olarak. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir. geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Bu cinsellikten mahrum etmeyin anlamında. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Aslında bu ayete baktığımız zaman eşlerin birbirine karşı sevgi dolu, bedensel anlamda yakın olmaları istemesi, birbirlerini tatmin etmesi, o arzularını tatmin etmesi, bunun Tanrı'nın izni olduğu, izni dahilinde olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Tanrı'nın burada vurguladığı bir şey var. Bedenimiz birbirimize ait ve onları saygı ve sevgiye dayalı olan bir cinsel istek duyup bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani şehvet biraz kendini tatmin etmek isteyen, bencilce yapılan bir davranış ve kişi karşı tarafın duygularını sevgisiyle düşünmeden yaptığı, kendini tatmin etmeye bağlı olarak bir davranış olduğu için bu uygun değil. Ama Tanrı'nın bizden istediği şey o cinselliği karşıya sevgi ve saygıya dayalı olması lazım. Yani karşı tarafın da izniyle onu gerçekten sevgiyle yaklaştığımız zaman bu olabilir. Birçok eşler mesela porno izliyor ya da cinsel farklı örnekleri görüp bunu kendi eşiyle cinselliği bu şekilde, hani o şehvetsel arzularını orada gördüğü şeylerle eşine yapmaya çalışır ve sanki eşi bir nesneymiş gibi ya da bir obje, cinsel bir objeymiş gibi bakıp yaklaştığı zaman bu Tanrı'nın önünde uygun olmayan bir davranıştır ve bu yüzden de yapılan ilişkiler, cinsel ilişki ya da arzular genellikle sevgi ve saygıya dayalı olması gerekiyor ve aynı zamanda Tanrı ruhsal bir kavram olarak görüyor. Yani erkeğin kadınla birleşmesi birbirini daha iyi tanıyabilecek bir şey olduğu için bu Tanrı ile aramızdaki ilişkiyle de bağlantısı var. Yani Tanrı ile birleşince Tanrı'yı tanıyoruz, Tanrı'yı daha iyi anlıyoruz ve bu kutsal bir kavram olarak görmek gerekiyor. Sadece cinsellik, bir zevk, tatmin, duygu gibi değil, Tanrı'nın insanlara verdiği ruhsal bir anlamı var. O anlamı düşünerek de doğru bir şekilde evlilik içerisinde yaşamak gerekiyor. O zaman evlilikte şehvetin dizginlenmesi gereken bir yönü var mı dediğimiz zaman, cinsellik arzusu kutsal bir arzu olduğuna göre bencil ve sınır tanımayan bir şehvetin dizginlenmesi gerektiğine Hristiyanlıkta inanılıyor. Galatyalılar 5. ve 16. ayette diyor ki ruha göre yaşayın. Benliğin tutkularını asla yerine getirmeyin. Çünkü aşırı cinsel istek bu benlikten kaynaklanan bir şey. Ve bunun dizginlenmesi gerektiği konusunda söylüyor. Çünkü sebebi sevgi ve saygı Tanrı'ya uygun bir ilişki inşa ettiği gibi, şehvetin ise aşırı cinselliğinde bencilliğe dayandığı için sevgi ve burada sevgiden doğan cinsellikle şehvetten doğan cinselliğin farklı olduğunu, bencilce olduğunu ve Tanrı'nın isteğine göre de uygun olmadığı için de kontrol edilmesi gereken bir şey olduğunu söyleyebilir. Çünkü yıkıcı bir etkisi var şehvetin aile içerisinde.
0: Evet. Peki biz şehvete nasıl düşüyoruz Nuh Bey? Bugün şehvete düşmemize sebep veren şeyler ne?
1: Aslında diğer günahlar konusunda biz beraber paylaştığımız zaman da aynı şeyleri söyledik. Belki tekrarlamış gibi oluyor ama insanın içsel zaafları, günahkar doğası ve çevresel etkenler bu insanın yüreğinde şehvetin doğmasına sebep oluyor. Günahkar doğayı çok basit bir şekilde açıklarsak, Adem ve Havva ilk günah sonucunda insan doğası bozuldu ve günaha düştü. Tanrı'nın da uygun olmayan arzular bizim içimizde çoğalmaya başladı. Biz bunu açgözlülük olarak, gurur olarak bahsettik ama bugünkü şehvet konusu da aşırı cinsel istek, bunların olması düşmüş insanın doğasından, günahtan tatmin olmayan, doymayan bir arzudan doğduğunu söyleyebiliriz. Düşünceler ve zihinsel eğilimler de bu arzunun doğmasına sebep olabiliyor. Çoğu zaman şehvet zihinde başlıyor. Kişi yanlış düşünceleri, fantezileri ve arzuları zihinde beslemeye başlıyor. Bu eylemlerine geçiyor. Az önce verdiğim karı koca ilişkisinde de insanlar birçok zaman cinselliği eğitim olarak değil de büyüklerinden, arkadaş arasından öğreniyorlar, söyleyerek ya da tecrübe ediyor ya da porno gibi birçok şeylerden öğrendiği için sürekli bu tarz şeyleri izleyen, bu tarz şeyleri düşünen düşünceler bizim hayatımızda eyleme geçiyor. Ve bizler hangi düşüncelere daha çok zaman verirsek ne oluyor, o düşünceler bizim hayatımızda eyleme düşüyor. Yani şehvetin aslında ortaya çıkma sebeplerinden biri de düşüncelerimizde çok fazla o tarz düşüncelere yer vermek ya da onunla ilgili şeylere çok fazla zaman ayırdığımız zaman doğal olarak çıkıyor. Bir de öz denetim eksikliğinden de kaynaklanıyor. Tanrı insana bir irade vermiş. Yani biz hayvanlardan biraz daha üstün yönümüzün biri Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmamız ve Tanrı bize özgür irade gibi özümüzü denetleyecek bir güç verdi ve kutsal ruhun rehberliğinde yaşadığımız zaman imanlar olarak bizde öz denetim armağanı, yani öz denetim kontrolü daha evet. çok güçlenebiliyor, güç kazanabiliyor. Ve Galatyalılar 5. bölümde Pavlus bu konuyla ilgili olarak ruhun meyvesinin öz denetim olduğunu ve bunu kontrol altına alabilmek için de ruhun yönetiminde yaşam. Yani Tanrı'yla, Tanrı'dan bağımsız yaşamaya başladığımızda, ruhun yönetimde yaşamadığımız zaman bu eğilimler, bu arzular bizde daha çok ortaya çıkabiliyor. Çevresel etkenler hakkında konuşmak gerekirse toplumda popüler kültür, medya ve arkadaş çevresi insanların şehvete düşmesine sebep olabiliyor. Çünkü yaşanan çevredeki medyada ortaya çıkan şeyler, insanlar arasında konuşmalara baktığımız zaman sürekli popüler kültürde, filmlerde, izlediğimiz filmlerde ya da ünlülerin hayatına baktığımızda hep bu tarz şeyleri daha çok ortaya çıkardı ya da açıklık, cinsellik ya da bu şeyleri daha çok ortaya çıkardığı için çevresel etkenler de bizi ayartabiliyor ya da bu tarz arzuların içimizde doğmasına sebep olabiliyor.
0: Evet ve aslında bugün belki biz sadece günaha düştüğümüz o eylemsel olarak günaha düştüğümüz o anları günah olarak kafamızda düşünüyoruz ama İsa Mesih'in bize bu sürecin yürekte başladığını öğrettiğini görüyoruz. Başlangıçta her şey akılda başlıyor, düşüncede derinleşiyor ve irademiz maalesef arzumuza yenik düşüyor ve eyleme dönüşüyor. Hı hı. Aslında temelde ilk o düşünmeye başladığımız andan itibaren o günahı aslında hı hı. işlemeye başlıyoruz. O düşünceyi yüreğimize aldığımız o ilk andan itibaren o günahı işlemiş oluyoruz aslında sadece fiziksel olarak o günaha düştüğümüz an değil, direkt eylemsel olarak onu yaptığımız o an değil. Aslında en başında daha kökünde o günahı işlemeye başladığımızı görüyoruz. Ve kutsal kitaba göre aslında benliğin denetimi altında olmak kişiyi günah tutkularına göre sürüklüyor. Ve kişi kendi arzularıyla aslında sürüklenip aldanıyor. Kötü arzu günahı doğuruyor. Günah da ölüme kadar götürüyor işte. Zaten o yüzden Adem ve Havva'nın günahı sonsuz ölümü doğurdu. O yüzden İsa Mesih geldi bugün dünyaya ve Mesih İsa aracılığıyla biz bugün onun çarmıhta ölümü, 3. gün dirilmesi, diri olarak aslında 500'den fazla kişiye görünmesi ve diri olarak göğe alınmasıyla biz aslında onun çarmıhta o kefaretimizi ödemesiyle aslında biz artık o sonsuz yaşama kavuşabiliyoruz. Çünkü günah ölümü doğurmuştu. Bugün de yaşamımızda aslında farklı şekillerde yine günah ölümü doğuruyor gerçekten. İlişkilerimizi belki öldürüyoruz. Çevremizdeki insanlara bakışımızı öldürüyoruz. Gerçekten bizi zehirliyor, bir acılık veriyor. Şimdi burada bir virgül koymamız gerekiyor. Ardından devam edeceğiz. Tanrı'nın isteği ne bu konuda? Çözüm ne bu konuda? Onu soracağız. Şehvetin karşısına hangi erdemi koyabiliriz? Bunu soracağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Aslında kısa bir ara verdik ve şehvet ve iffet konusunu bugün konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Kendisiyle beraber aslında günahlarımızın karşılığında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi, yani yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahlardan, içimize acılık veren o günahlardan karşılığında aslında hangi iyi erdemleriyle onları doldurabileceğimizi, Tanrı'nın isteğinin bu konuda ne olduğunu konu almaya çalışıyoruz ve şehvet ve iffeti de bugün konu alıyoruz. İlk yarıda aslında biraz şehvet kavramına girdik, neyi kapsadığını girdik, olumlu anlamda tanımlandığı alanlar da olduğunu ama çoğunlukla olumsuz anlamda tanımlandığı alanlar da olduğunu hatırladık. Bugün tekrardan aslında şeye sormak istiyorum, şehvetin karşısına neyi koyabiliriz diye, bu konuda Tanrı'nın isteği ne diye size sormak istiyorum Nuh Bey aslında. Şehvetin karşısında çözüm ne? Tanrı'nın isteği ne bu konuda?
4: Öncelikle Tanrı günahın kontrol ettiği eski hayatı bir tarafa bırakmamızı istiyor. Yani düşünce ve davranışlarımızı Rabbin sözünün standartlarına göre değiştirmemizi istiyor. Tabii bizler şehvetin Tanrı'nın koyduğu o cinselliğin dışına çıktığını, bunun uygun olmadığını konuştuk. Onun yerine Tanrı bizim iffetli olmamızı istiyor. Yani cinsel davranışlarımızı, arzularımızı, ilişkilerimizi ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde kontrol etmemizi istiyor ve Tanrı'nın istediği, Tanrı'nın yasalarına uygun bir yaşam sürerek cinselliği evlilik içerisinde, evlilik bağı içerisinde yaşamamızı istiyor. Ama çözüm olarak Tanrı'mıza yönlendirdiği şeylerden biri de Tanrı'nın bizi yarattığı amaca baktığımız zaman sadece bizi bir beden olarak, kendi arzularımızı yaşayan bir beden olarak değil, kutsal kitapta 1. Korintliler 6. bölüm 18. ve 20. ayetlerde şöyle söylüyor. Bedenin kutsal ruhun tapınağı olduğu ve Tanrı'ya ait olduğunu söylüyor. Yani bizler sadece bir kendi arzularımız için yaşayan bir varlık değiliz. Tanrı'ya yücelik getiren bir varlık, Tanrı'nın tapınağı ve kutsal bir varlık olduğu için kendimizin yaratılış amacını düşünüp aslında Tanrı'yı o çağrısına göre yaşamaya çalışmak Tanrı'nın bizden isteğidir ve bu da şehveti yenebilmek için de bir etkisi olabilir. Aynı zamanda biz şehvetin düşüncelerden, yürekten kaynaklandığını söyledik. O düşüncemizi arındırmak ve düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de Romalılar 12. bölüm 2. ayette bize bir yöntem gösteriyor. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğini ayırt edebilmeniz için düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Çünkü bütün şeyler yüreğimizde ve düşüncelerimizde oluştuğu için şehvetten etkilenmemek için Tanrı'nın bizden istediği şey onu Tanrı'nın iyi, beğenilir, yetkin isteğini ayırt edebilmeyecek düşüncelerle yenilenmesidir. Bunu nasıl yapabiliriz dediğimiz zaman Tanrı'nın bize öğrettiği en güzel yöntem kutsal kitabı, Tanrı'nın sözünün derinlemesini okumak, evet. Onun üzerine derin derin düşünmek ve mezmur yazarı bize bu arzulardan uzak durmak için de aynı yöntemi öğretiyor. Diyor ki Mezmur 119, 9 ve 11. ayetlerde bir genç yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Sana karşı günah işlememek için senin sözünü yüreğimde sakladım. Yani mezmur yazarı da bu şehvet, gençlik arzuları ya da gençlik arzuları demeyeyim, gençlik arzularında şehvet daha çok alevli olduğu için bunu yenebilmek için, kontrol altına alabilmek için Tanrı'nın sözünü yüreğinde tutup onun üzerine derin derin düşündüğünü gördüğümüz zaman bizler de Tanrı'nın sözünü okuyarak onun üzerine derin düşünmemizi Tanrı istiyor. Ve bu şekilde düşüncelerimiz yenilenmiş olacak. O tarz düşüncelere fazla yer vermeyeceğiz. Aynı zamanda Tanrı bizim ruhsal disiplinleri hayatımıza uygulamamızı istiyor. Yani dua, oruç gibi, tapınma gibi ve daha birçok ruhsal disiplinleri hayatımıza yaptığımız zaman o şeylere daha çok zaman ayırmaktan sonra o düşünceleri ya da o etkenleri, arzuları tatmin etmek yerine Tanrı'nın önünde dua ederek, oruç tutarak ya da Tanrı'yla zaman geçirerek bunları yenebiliriz. Çünkü İsa Mesih öğrencilerine diyor ki uyanık kalın, dua edin ki ayartılmayasınız. Yani ayartılara izin vermemenin bir sebebi de Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman Rab'den gelen güçle bu arzulara karşı koyabiliyoruz ve yenebiliyoruz. Ve ortamın da bize etkileri olduğunu söylemiştim. Arkadaş ortamı çok önemli, bulunduğunuz ortam çok önemli. Biz imanlar olarak genellikle kilise ortamında, paydaşlık ortamında zaman geçirdiğimiz zaman oradan iyi şeyler, iyi şekilde etkileniyoruz. Teşvik alıyoruz, teselli alıyoruz. Daha çok Tanrı'ya yönelmek için düşünceler bizde oluyor. Ve bu da bizi bu gençlik arzularına, Tanrı isteği olan o gençlik arzularından ya da şehvetten uzaklaşmamıza, daha çok Tanrı'nın isteğine, iradesine göre yaşamamıza yönlendirecektir.
3: Burada aslında siz biraz bahsettiniz gençlik arzuları diye, ama şöyle çok önemli ve kıymetli bir soru sormak istiyorum şey açısından. Çünkü bu konuda insanlar gerçekten problem yaşıyorlar. Bekar birisi bugün günümüzde, yani evli değil bekar birisi, belki bir genç ya da belki hiç ömrü boyunca evlenmemiş birisi, şehveti nasıl ele almalı? Yani illaki onda o güdü var yine. Onunla nasıl başa çıkmalı? Yani cinsel güdülerimizi bastırmaya çalışmalı mıyız? Yoksa nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Nasıl bir şekilde ilerlemeliyiz?
4: Tanrı'nın insanlara verdiği o cinsel arzular Tanrı'dan gelen, hani insan yarattığı kişiliğine olan bir şeydir. Yeme içme isteği gibi cinsel istek de sürekli olarak bizim içimizden geliyor ve bu baskın bir istemdir. Ama bu duygunun Tanrı isteklerine ve yine kutsal kitabın öğretişlerine göre kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu bastırmak yerine, bekar birisi bastırmak yerine bu arzuları sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bence cinsellik konusu kilise içerisinde ya da toplumumuzda doğru bir şekilde gençlere öğretilmesi gerekiyor. Evet. Tanrı'nın nasıl bir şey istediğini onlara öğretmek gerekiyor. Çünkü evlilik dışındaki cinsel ilişkilerin günah olduğunu ve genç bekarların bu güdüleri olumlu biçimde yönlendirmesi. Yani bugünlerde evlilik dışı cinselliği o kadar normal bir hale getirdiler ki maalesef artık bunu çok basit bir şekilde düşünebiliyorlar ya da bu şekilde alabiliyorlar. Fakat evlilik dışı cinsel ilişki günümüzde çok yaygın olmasıyla beraber onun getirdiği sorunlar da var. Bunun bilincinde olması gerekiyor gençler. Yani evlenmeden cinsel isteklerini, arzularını tatmin etmek için ilişkiye girebiliyorlar ya da bunu farklı yollarla çözebiliyorlar. Bu evlilik öncesi cinsel ilişki birçok sorunu beraberinde getiriyor. Küçük yaşta annelik, babalık, sorumluluk getiriyor ve birçok kişi bunu yerine getiremediği için çocuklar annesiz babasız bir ortamda sosyal yardımlaşma kurumlarında yetişen ya da yetimlerin yetiştiği kurumlarda birçok çocuğun bundan kaynaklandığını görüyoruz. Annesiz babasız yetişiyor, sokağa atılıyor, kürtaj yapılıyor, kürtaja yönlendiriyor ve bu aslında bir canı öldürmek farklı bir konu belki ama cinsel sapmalar olabiliyor, hastalıklar çıkabiliyor, hatta ölümcül hastalıklar bile birçok şey bu evlilik öncesi cinsellikle de ortaya çıkabiliyor. Kutsal kitap açısından ele alındığımız zaman kutsal kitap gençlerin evlilik öncesi ilişki yaşamasına izin vermiyor. Yani cinsel bir birliktelik yaşamasına izin vermiyor. Ama bunu gençler nasıl halletmeye çalışıyor kendi arasında? Mastürbasyon dediğimiz kendi kendini tatmin etme yöntemini kullanıyor. Dünyada birçok insan, yani dünya erkeklerin %90'ı, kadınların %60'ı yaşamlarında bir kez olsun.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde maddi yardım konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bu konu da önemli, maddi yardım. Çünkü olması gereken de bir durum aslında hayatımızın içerisinde. O zaman kutsal kitap bize yardım etmek konusunda ne söylüyor? Bu soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: Hani Hristiyanlar toplumu tanrısal değerler bakımından korumakla yükümlüdür. Yani öncelikle demek ki bir yardım konusu varsa bu iyi ve bir merhamet eylemidir. Ve bunu kendi hayatımızda göstermemiz gerekiyor. İnsan kardeşlerimize iyilik yapmalıyız. Sadece maddi olarak değil, aslında manevi olarak da iyilik yapmalıyız. Yani bazı durumlarda kişi için para çok önemli olmuyor. Yani diyelim ki bir kişi yakınını kaybetti, bir kayıp yaşadı. Daha çok duygusal zorluk yaşıyor olabilir. Yani bizler her durumda maddi manevi yardım yapmaya hazır olmalıyız Hristiyanlar olarak. Yine İncil'de de özellikle yoksullara ya da ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek özendiriliyor. Yani ve Tabita adında bir hanımdan söz ediliyor. Tabita ceylan anlamına gelir. Ve bu kadın iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. Yani böylece Tanrı'nın beğenisini kazandı. Yani merhametli bir kişiydi. Tanrı'nın yüreği, yani daha önceki yaptığımız programlarda da söyledik, yoksullara karşı özel bir tutumu var. Yani yoksulluk Tanrı'dan gelmiyor. İnsanın kurduğu işte bu ekonomik siyasi düzenden geliyor. Yasada, yani Musa peygamber döneminde verilen yasada şunu yazıyor: 7. yıl borçları bağışlama yılı yakındır diyerek yüreğinizde kötü düşünceler barındırmaktan sakının. Öyle ki yoksul kardeşlerinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden Rabbe yakınabilir. Siz de günah işlemiş olursunuz. Yani o zaman borçları bağışlıyorlardı. Yani yasada da borçları bağışlatma yılı vardı. Ve demek ki Tanrı insanların borçlanarak köleleştirilmesini istemiyor. Ama insan yine bu sistemi kuruyor. Yine daha doğrusu maddi yardımlar konusunda konuştuğumuzda cömert olmalıyız. Yani cömertlik gittikçe kaybolan nitelikli davranışlarımızdan bir tanesidir. Evet. Daha çok kendimize bakıyoruz. Kendi harcamalarımızı iyi dengeliyor olabiliriz. Ama cömert olmayabiliriz. Yani cömertlik var. Yine İsa Mesih dağdaki vaazında Hristiyanlara toplumda tuz ve ışık olmalarını söyledi. Tuz ve ışık olmalarını istedi. Ve bu ne anlama geliyor? Yani tuz bildiğiniz gibi koruyor. Özellikle buzdolaplarının olmadığı bir dönemde koruyucuydu. Etleri işte tuzda koruyorlardı. Peynirleri tuzda koruyorlardı. Ama bu tuz tadını yitirirse artık bir işe yaramıyor. Yani biz kutsal kitaba bağlı Hristiyanlar olmuyorsak toplumu koruyamıyoruz. Yani kendimizi de koruyamıyoruz. Kiliseyi de koruyamıyoruz. Toplumu da koruyamıyoruz. O zaman İsa tuzdan ışığa geçiyor. Siz de dünyanın ışığısınız. Yani tepedeki kent gibi olmalısınız. Yani her yerde parlamalısınız. Yani bunları gizlememelisiniz. Ve bu ışık herkese yayılmalı. Ve sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Bu da çok önemli. Çünkü eğer biz bu maddi yardımları yapıyorsak, yani iyi işler olarak bunu gördüğümüzde, kabul ettiğimizde övgü bize gelmemeli. Yani gurur kaynağı olmamalı. Kime? Tanrı'ya gitmeli. Çünkü neden? Bütün iyi niteliklerimizi Tanrı'dan alıyoruz. O zaman Tanrımızı yüceltmesi lazım. Eğer kendimizi yüceltiyorsa insanlar maddi yardımları yaptığımızda, demek ki yanlış bir noktadayız. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımızda maddi olarak yardım edilmesi gerektiğini görüyoruz ve bu anlamda her imanlının tuz ve ışık olması gerektiğini de aslında okuyoruz. Peki birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz pastörüm?
1: Yani mükemmel insan, aynı zamanda ulvi kimliğe sahip İsa Mesih. Bu konuda o dağdaki vaazda iyi örnek bıraktı, iyi bir öğretiş verdi aslında. Matta 6. bölüm 1-4 ayetlerde öncelikle şunu söylüyor: doğruluğunuzu insanların önünde gösteriş amacıyla sergilemeyin. Yani demek ki cömert olmak, iyilik yapmak, merhametli olmak doğruluk eylemi oluyor. Ama bunu gösteriş amacıyla sergilemeyin. Yani az önceki sözlerime dönersem, yani kendimizi yüceltmeyelim. Yüceltecek olan, bize bu bereketleri veren Tanrı'dır. Yani ve iyi niteliğimizi de ondan aldığımız için demek ki onu yüceltsinler. Ve göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız diyor. Yani buradaki ödül cennette olmak gibi düşünmeyebiliriz ama bir ödülden de söz ediliyor. Yani bunun bir bereketi var mutlaka. Ve şimdi bu okuduğum ayetlere bakarsak, yani yardım edenleri gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Yani saygıdeğer dinleyici de biraz gözüne getirmeye çalışsın. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çalarak ilan etmeyin diyor İsa Mesih. Yani bazı kişiler bir yardım yapıyor ama nedir? Yani bunu ilan ederek, yani bütün herkese göstererek, karşısındakinin de onurunu kırarak, yani kendisini yücelterek yapıyor. Ve İsa Mesih bunu istemiyor. İkiyüzlüler insanın övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almıştır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Yani demek ki biz sadaka veriyorsak, yardım yapıyorsak, bunu gizli yapmamız lazım. Kendimiz bilmeliyiz, yardımı alan kişi bilmeli, bir de Tanrı'nın kendisi bilmeli. Çünkü bizi ödüllendirecek olan Tanrımızdır, yani göklerdeki babamızdır.
0: Bu noktada şunu da sormak istiyorum, çünkü bazen yardım eden insanlar var ve bunları gösteriyorlar ve şunu söylüyorlar genellikle: bunu gösteriyoruz çünkü insanlar için teşvik edici olsun. İnsanlar bunu görerek onlar da yardım etmeyi istesinler diye bir bakış açısıyla da bazen yaptıklarını sergiliyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı mı o zaman?
1: Yani İsa Mesih öyle öğretmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Belki o bizim için söyleniyor ama yardımı görsünler de yapsınlar diye yaparlar mı tam da bilemiyorum. Ama yardım yapmalıyız. Ama bunu gizli de yapmamızı söylüyor. Ve biz bunu yapmadığımızda, yani başkaları görmek gibi bir iyi niyetimiz olduğunu düşünüyorsak da, sonuçta yine benlikle ilgili konular da ortaya çıkıyor. Ya, ki bunların başında gurur geliyor. Yine insan yardım edebilir ama sadece yardım ettiğini değil, başka insanları kontrol etmek isteyebilir yaptığı yardımlarla. Ve toplumlarda, yani hemen hemen her kültürde, ekonomik durumu iyi olanlar genellikle daha çok kabul görüyorlar. Onlar da bu zenginliklerini Tanrı'yı yüceltmek için değil de nedir, kendilerini yüceltmek için kullanmış oluyorlar. O zaman biz bu durumda, yani İsa Mesih'in söylediği gibi, sadece yardım yapacağımız kişinin bunu bilmesi yeterlidir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki insanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı? Aslında bu çok derin bir konu. Üzerinde fazlaca da durabiliriz. Yürek tutumumuz ne olmalı? Çünkü Tanrı yüreğimize bakar. Biz hangi amaçla nasıl yaparsak yapalım, Tanrı tabii ki yüreğimizi görecektir, amacımızı bilecektir. Onun için hangi yürek tutumu doğru olacaktır bizler için?
1: Yani ayrımcılık yapmamalıyız. Yani Tanrı her türlü ayrımcılığı istemiyor. Yani yine Yakup bölümünde özellikle zenginlerle yoksullar arasında bir karşılaştırma var. Demek ki o kilisede böyle bir problem vardı.
0: Hı hı.
1: Yani yine kilise dediğimizde özellikle havarilerin olduğu dönemde, yani İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kurulan kiliseye baktığımızda iman edenler putperest kişilerdi. O zaman birçok putperestlik alışkanlıklarını da beraberine getirdiler. İşte daha önce yaptığımız birkaç programda bunu söyledik. Yani örneğin cinsellikle ilgili günahlı durumlarını, hı hı, iman ettikten sonra sürdürmek istediler. Ama bu sadece o alanda olmuyor. Hangi alanda da oluyor? Toplumdaki konum açısından da bir ayrım ve ayrımcılık oluyor.
0: Hı hı.
1: Ve böyle bir durumda Yakup Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle oradaki insanları uyarıyor. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarının dibinde dur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Hani burada kilise için konuşayım, en azından sorumlu olduğumuz bizim kendi, hı-hı, alanımız için konuşayım. Yani Tanrı o kişiyi kabul etti. Yani o İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Ve Tanrı da ona değer veriyor. Ama biz insan olarak ne yapıyoruz? Dış görünüşe bakarak, hı-hı, bazı kişilere daha çok ayrıcalık vermiş olabiliriz. Hı-hı. Ayrımcılık değil, ayrıcalık yapmış olabiliriz. Ama Tanrı da bunu istemiyor. Ve herkese aynı davranmamızı istiyor. Demek ki yürek tutumumuzda önce bu ayrımcılığı ve ayrıcılığı kaldırmalıyız. Hı hı, yani bunu söyleyebilirim. Ve yine devam eden ayette dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olarak seçmedi mi? Demek ki Tanrı yoksulları da kendi mirasçısı olarak seçti.
0: Hı hı.
1: Yani bunu anlatıyor. Onlara özel bir değer veriyor. E diyor ki ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Yani diyelim ki yardım yapıyoruz belki, hı hı, ama yoksulun onurunu kırıyoruz. Gösteriş için yapıyoruz. Başkalarına anlatıyoruz. Yani ben toplumda bu örnekleri çok görüyorum. Yani bir kişi bir iyilik yapıyor.
0: Hı hı.
1: Yani yanına yaklaşamıyorsunuz. O kadar çok anlatıyor. Aslında onu biz görmediğimiz halde, tanık olmadığımız halde, İşte bugün de görevimi yaptım gibi bir düşünceyle, hı hı, bunu anlatıyor. Yani iyilik yapıyorsak, yani bunu borazan çalarak ilan etmenin bir anlamı yok. Ayete göre o kişinin onurunu kırmış oluyoruz.
0: Hı hı. Yani biz yardım edeceğimiz kişiyi yani belirlerken ya da böyle bir eylemde bulunurken onun hangi kültürden olduğu, hangi millete ait olduğu, dilinin ne olduğu, inancının ne olduğu fark etmez o zaman. Yani yardım ihtiyacı varsa yardım etmeliyiz.
1: Tabii, yani insan kardeşimize yardım etmeliyiz. İncil'de bir yerde şunu yazıyor. Özellikle iman ailesinin üyelerine yardım edin. Yani bunu söylediği zaman aslında kökeninde aranızda yoksul olmayacaktır sözü var ya, herhalde, hı hı, oradan esinleniliyor ve Kutsal Ruh öyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. O zaman bir kilisede iman ailesi dediği iman edenler arasında yoksul olan varsa, yani kilise olarak temel ihtiyaçlar konusunda biz buna duyarlı olmalıyız. Yani Tanrı bize bir sorumluluk veriyor ve o kardeşimizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımız gibi düşünmemiz lazım. Nasıl kendimizin yemek yemeye, su içmeye, barınmaya, giysiye ihtiyacı varsa onun da var. Ve bunu bir de doğru bir şekilde yapmalıyız. Yani onun onurunu kırmadan yapmalıyız.
0: Evet. Yine de burada yürek tutumu gerçekten önemli. Çünkü bazen sadece gösteriş olsun diye yapılan yardımlar var. Bazen sadece herkesin gözünde daha iyi olmak için yapılan yardımlar var. O yürek tutumu gerçekten çok önemli. Yani bazen kendi egomuzu tatmin etmek için de bunu yapıyor olabilir miyiz?
1: Evet, öyle. Yani insan işte nasıl diyeyim, benlikle ilgili konulara önem verdiği için,
0: hı hı,
1: ne yapıyor? İşte kendisini önemli görülmesini istiyor. ve bunu gururlu oluyor. Hı hı. Ve bu gurur ve önemli görünme isteği diğer insanlardan bir onay almasıyla gerçekleşiyor. Ama hı hı. bu tür kişilerin iç varlıklarına baktığımızda aslında bir onay ihtiyaçları var. Ve bu onayı da ne yapıyorlar? Maddi zenginliklerini kullanarak yapıyorlar. Yine söylediğim gibi hemen hemen her kültürde zenginler kabul edilen kişilerdir. Örneğin bir yanlış bile yapsa ya adamın parası var deyip geçiyorlar. Ya, öyle yani ben hı-hı. kaç defa denk geldim buna. Yani daha hoşgörülü davranıyorlar. Ama Tanrı bunu böyle istemiyor. Yani o şekilde düşünmüyor. Zengin de kendi yüreğine iyi bakması lazım. Yani doğru bir noktada Tanrı'nın istediği bir noktada tutması gerekiyor. Yani aslında onayı insanlardan değil, hı-hı. yani İsa Mesih'in de söylediği gibi nedir? Tanrı'dan alması lazım, Tanrı'ya bakması lazım. Ödülü verecek olan o. Yani hı-hı. insanların övgüsü pek bir işe yaramıyor.
0: Evet, yani o zaman insanlardan övgü almak için değil, Tanrı'yı yüceltmek için onun o sevgisini, merhametini bir şekilde insanların yansıtmak için, görmeleri için yapmamız gerekiyor yardımları.
1: Evet, yani Rabbi hoşnut etmek hı-hı. için yapmalıyız ve onun dediği gibi eğer yeryüzünde tuz ve ışık olmak istiyorsak, yani bu söylediğim hı-hı. İsa Mesih'in söylediği sözleri bir daha tekrar edersek, o zaman nedir? Bunu doğru bir şekilde Tanrı'nın istediği gibi yapmalıyız. Ve o zaman bizim ışığımız insanların önünde parlayacak. Ve bu iyi işleri gören Göksel Babamızı yüceltmiş olacağız. Ve insanlar da onu, Göksel Babamızı yüceltmiş olacak.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor pastörüm. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programı içerisinde maddi yardım konusunu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitabın yardım etmek konusuna bize neler söylediğine baktık ve birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerektiğini hakkında konuştuk. İnsanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı üzerinde durduk son olarak ve şununla aslında devam edelim. Çünkü biz veren kişinin yürek tutumu üzerinde konuştuk ama alan kişinin yürek tutumu ve durumu ne olmalı? Çünkü bazen kendini kötü hissediyor olabilir, böyle durumlar içerisinde ne yapmalı, ne düşünmeli? Biraz bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Çünkü her zaman veren değil, bazen alan tarafta olabiliriz.
1: Evet, doğru. Yani aslında söylediklerimizi tersine çevirip bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte ne dedik? İsa Mesih'in sözüyle, yani bir elimizi verdiğimizde öbürünün haberi olmasın. Yani onu rencide etmemeliyiz. Ve alan kişiyi açısından baktığımızda o da, yani bu iyiliğin belki Rab'den geldiğini öncelikle görmesi çok önemli. O da insana bakıyorsa o zaman insanlardan beklentisi yükseliyor. Ve tamamen insanlarla ilgili bir konu gibi düşünmeye başlar ki o zaman o da uzaklaşmış olacak. Aslında bu çok iyi bir soruydu. Genellikle biz verenlere bakıyoruz ama alan tarafından düşünmüyoruz. O zaman o da gelen bu iyiliğin, merhametin Rab'den gelen bir iyilik olarak görmesi lazım. Yani ona göre kendi yüreğini doğru bir noktada tutması gerekiyor. Yine teşekkür ettiğinde tabii ki veren önemli. Kendisi bir veren kişi fedakarlık yapıyor. Ama şükretmeli aynı zamanda Rab'be diye düşünüyorum. Onun yürek tutumu da doğru olması için.
0: Evet. Aslında Tanrı direkt olarak bazen bereket dediği gibi bazen farklı insanları kullanarak da insanları bereketleyebiliyor. Bu noktada o bereketin Tanrı'dan geldiğini bilmek, şükretmek lazım ve kabul etmek de gerekiyor.
1: Evet, aklıma Tevrat'ta İlyas peygamberin döneminde Sarafatlı dul kadının hikayesi geliyor. Yani korkunç bir kıtlık vardı o dönemde. Ve İlyas peygamberi Rab gönderdi, o kadına gitti, o da açtı, yani aslında o da öldürülecekti. Sonra kadınla konuştuğunda bana hemen bir pide yap diyor, yani o açlıktan ölmek üzereyim. O zaman kadın diyor, yani evde bir pidelik işte un var, birazcık da yağ var, belki işte oğlumla beraber ölüp gideceğim, yani çok zor bir durumdayım diyor. Şimdi böyle bir durumda kadın şeye bakıyor, yani elinde olana bakıyor, bir pidelik un var, birazcık yağ var, başka bir şey yok, ölüp gideceğim diye düşünüyor. Ama İlyas peygamber yine bunu söylüyor ve kadın buna iman ediyor, yani İlyas peygamberin söylediği söze, ve ona işte bir pide yapıyor ve veriyor. Ve o kıtlık döneminde o kadının evinden un veya eksik olmuyor. Yani Tanrı bunu çoğaltıyor. İşte bunu görmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani olmayabilir ama insana değil de yine Tanrı'ya bakmak, o bereketin Tanrı'dan geldiğini ve geleceğine inanmak önemli bir konu.
0: Evet. Peki insanlara yardım etmek, vermek konusunda bir sınır var mı?
1: Yani böyle bir sınırın geçtiği yer hatırlamıyorum. Yani kutsal kitapta vermek teşvik ediliyor. Cömertçe vermek teşvik ediliyor. Cömert olmak teşvik ediliyor. Hatta vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor ve bu sözün İsa Mesih'ten geldiğini yazıyor. Yani vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor. Yine vermek bu maddi konularda büyük bir konu, çok geniş bir konu. Yani sadece parayla ilgili bir konu değil. Yani birçok şey verilebilir insanın, maddi olarak verebilir ama sadece para ya da parayla ilgili olmayabilir. Yani cömertlik teşvik ediliyor, sınırlama yok. Ama aynı zamanda hikmetli olmak lazım. Yani bunu görmek gerekiyor. Hikmetli olmak demek ne demek? İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, gerçekle yalanı birbirinden ayırıp muhakeme edip ona göre davranmak gerekiyor. Yani ihtiyacı olmayan birine yardım etmek ya da yardımcı olmak çok anlamlı olmayabilir. Ya da uyuşturucu bağımlısına maddi yardımda bulunmak. O da iyi olmayabilir. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Biz kilisemizde İşte ücretsiz İncil veriyoruz. Hı hı. Ama bir süre sonra onların satıldığını öğrendik. Yani sahaflara gidip satılıyordu. Görenler de vardı ve onlar, hı hı, madde bağımlısı diye geçiyordu. Biz ondan sonra, yani bunu duyduktan sonra, İncil'lerin kaşesine parayla, İncil'lerin kapaklarına parayla satılamaz diye, hı hı, kaşe vurmaya başladık. Yani demek ki iyilik yapılabilir. Yani bu, hı hı, maddi bir iyilik de değil. Yani tamamen ruhsal bir iyilik, ama kişi paraya ihtiyacı varsa bunu bulmaya çalışıyor. Demek ki yaptığımız iyiliğin nereye gittiğine, hı hı, bakmak lazım. Ya da diyelim kartlar var şimdi. Bir yoksula kart veriyorsunuz ama, hı hı, bunu sigara için kullanmaması lazım. Yani, hı hı, biz bunu, buna dikkat ediyoruz. Böyle bir şey yapacaksak sigara ya da alkol olmaması gerekir diye, hı hı, düşünüyoruz. Ama yine de kişi bunu olumsuz kullanmaksa kullanıyor. Götürüp kartı satıp başka şey alabiliyormuş. Ama, hı hı, o kadarını yapamıyoruz. Ama en azından, yani hikmetli bir şekilde, hı hı, o kişinin ihtiyaçlarına göre yardımcı olmalıyız. Yani bu bir konu. Hı hı. İkincisi, beklentileri yükseltmemek gerekir diye düşünüyorum. Yine kendi edindiğim deneyime göre, eğer bir kişi çok ihtiyaç içindeyse, ona verilen her şeyden sonra beklentileri yükseliyor doğal, hı hı, olarak. Daha çok, daha çok, daha çok olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu karşılanmıyorsa kırılıyor, hı hı, ve çok tepki veriyor. Aslında anlıyorum, yani o tür kişilerin yüreğini anlıyorum, ama aynı zamanda çaresiz de hissettiğim oldu yani birkaç, hı hı, defa. O zaman biz bu yardım yapıyorsak, diyelim evinde elektrik kesilmiş, hı hı, işte faturasını ödüyoruz ama ikinci bir defa ödeyeceğimizi bekliyorsa, tamam iki ödedik ama sanki ömrünün sonuna kadar elektrik faturası ödeyeceğiz gibi düşünmemesi lazım. Yani bu önemli. Hı hı. Çalışamaz bir duruma getirmemek gerekiyor. Yine, hı hı, aynı şekilde. Ya nasıl olsa gündelik yiyeceğim geliyor, ben çalışmasam da olur gibi bir düşünce varsa olmamalı. Yani kişiyi gerçek hayatın içinde tutacak şekilde yardımlar, hı hı, yapmalıyız. Hı hı. İş bulmasını teşvik etmek, kendi işte olanaklarıyla geçinmesini teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani başka bir konu, yine yardım eden açısından, yardım ettiği kişiye egemen olmamalı. Yani tamam, belki uyuşturucu almasın diye bir dikkatli olmalıyız ya da işte daha onun gibi konularda kullanmasın diye dikkatli olabiliriz, ama ya bir çay da içecekse, ya sende paran yok neden çay içiyorsun dememeliyiz. Yani onun bir, evet, özgürlüğü olması gerekiyor. Bu yardımı alanın hayatına da öyle kontrol edecek şekilde müdahale etmek, hı hı, de uygun olmuyor diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında bununla ilgili benim de deneyimlerim var. Genel olarak bir kişiye yardım ettiğimizde, zor durum içerisinde olduğumuzda, nereye harcayacağını, ne yapacağına kadar aslında karar vermek istiyoruz. Bize göre doğru olan yerlere harcasın istiyoruz. Mantıklı gelmediği, bize mantıklı gelmeyen yerlere harcadığında aslında tepki göstermeye başlıyoruz. Evet, dediğiniz gibi bir egemen olma durumu var. Bizim istediğimiz şekilde harcasın istiyoruz aynı zamanda, parayı verdiğimizde.
1: Evet, onu ben de aslında siz söyleyince tanık olduğumu düşünüyorum. Yani ben, hı hı, de tanık olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi, yani tamam ben şimdi bunu verdim, bu böyle yapmalı. Yani bir özgürlüğü olması lazım. Ama, hı hı, aynı zamanda diyelim bunu yiyecek için vermişsek, yiyecek için de kullanılması önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü öyle bir ihtiyacı var. Yani bunu da yiyeceği seçebilir, hı hı, ama amacına göre kullanması da önemli tabii.
0: Evet. O zaman veren için aslında hem egemen olmaması lazım, hem de kendini bağımlı olacak duruma getirmemesi lazım karşı tarafı, evet, diyebiliriz. Alan için de aslında buna güvenip, yani böyle bir yaşam sürmeye devam etmemesi, aslında çabalaması, bu durumdan çıkması istemesi gerektiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bu gelen yardımın yine de Tanrı sayesinde, Tanrı'nın yardımıyla bir şekilde olduğunu bilip şükretmesi gerekiyor. Ve olmadığında da aslında hani bunun için bir kırgınlık ya da bir öfke olmaması lazım yüreğinde. Çünkü zaten yardım ve oluyorsa şükretmek lazım, olmuyorsa da zaten bunun için öfke, hı-hı, duymaya gerek yok. Diyebilir,
1: evet,
0: miyiz?
1: Tabii, evet, öyle diyebiliriz.
0: Peki bazen şunu da düşünüyor insanlar. çok veren, çok yardımda bulunan kişiler var hayatın içerisinde ve sanki Tanrı için daha değerli ya da Tanrı böyle kişilere daha çok mu değer veriyor?
1: Öyle vermiyor diye anlıyorum. Kutsal kitabı okuduğumda da bazı örnekler var. Biz şöyle düşünmeliyiz. Yani iyilik yapmak iyilik yapmaktır. Yani iyilik yapmalıyız. Yani miktardan çok olanaklara ve amaca bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve tuz ve ışık olacak şekilde yapmalıyız. Yine bir kez daha söylemek istersem. Elimizde olana göre vermeliyiz. Gurur ekmemeliyiz. Bu bir verme şekli, ondalık var İncil'de. İşte orada dul kadının bağışı diye bir bölüm var. Orada kadın iki bakır para atıyor ondalık kutusuna tapınakta. Ama diğer zenginler gösteriş içinde veriyor. Ve İsa bunu görüyor. Diyor ki bu kadın diyor. Yani diğerlerinden daha çok verdi. Yani o iki bakır para bugün atıyorum 2 lira gibi. Yani o kadar çok büyük bir para değil. Yani 2 lira gibi bir para. Ve İsa bu kadını övdü. Ama ben bu konuyu yıllarca çok yanlış anladım. Yani sanki iki bakır para versem de ya da işte 2 lira versem de Rab çok seviniyor gibi düşündüm. Ama orada bir detay var. O dul kadın son iki parasını verdi. Yani son 2 lirasını Tanrı'ya verdi. Ama bizde varsa tabii ki daha fazlasını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bazı kişiler de çok fazla fedakar olabiliyor. Kendisinden çok fazla veriyor da insanlara. Hatta kendini zor durumda bırakacak şekilde de veriyor. Yani bu doğru bir yaklaşım mı? Çünkü belki kendisi için de önemli ve gerekli bir şeyi sırf yardım etmek için ya da karşı tarafa fazla bir hani bir merhamet duyduğu için de verip kendisini zor durumda bırakan insanlar da var. Çünkü farklı farklı karakterde birçok insan olduğu gibi böyle insanları da tanıdım. Bu doğru bir yaklaşım mı o noktada?
1: Yani tabii kişisel kararını veriyor ama o zaman hikmetli olmaktan söz ettik. Yani demek ki hikmetli mi diye düşünebiliriz. Bir de önceki yaptığımız programların birinde söylemiştim. Kişiler İsa Mesih'e iman ettiler ve

0: durumlarda her şeyi satmak kişinin kendisini yoksullaştırması anlamına geliyor. Yani bunu bugüne uyarlayalım, diyelim bütün Hristiyanlar her şeylerini satıyorlar. Yeryüzünde kaç milyar Hristiyan varsa o zaman o kadar yoksul oluyor. Çünkü artık yok. Yani evet. O açıdan da düşünmek lazım.
1: Evet, hikmetli olmak bu noktada çok önemli. Evet. Gerçekten. Peki toplum içerisinde şunu da çok duydum ben, çok da merak ediyorum cevabınızı. Çok yardımda bulunan kişiler genel olarak kötülükten korunacağı ya da başlarına bir şey gelmeyeceği konusunda bir inançları var ya da felaket olmayacak gibi. Kutsal Kitap bu konuda ne diyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? O kadar işte sadaka verdik, işte bizi korudu bundan ya da işte bu kadar yardım ettik, şimdi karşılığını görüyoruz. Ya da başına kötü bir şey geldiğinde o kadar da yardım ettik insanlara, niye bu başımıza geldi diyenleri de duydum aslında. Bu konuda ne dersiniz?
0: Ya, doğru, yani öyle bir anlayış var ama yani iyilik, kötülük konusuna baktığımızda aslında dünyanın kendisi kötü. Yani her an herhangi bir şey olabilir. Ya, kaldırımda işte oturanlar var, araba üzerine çıkıyor. Yani burada buna kader diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Kendimi zorluyorum. Yani bir cevap vermekte de zorlanıyorum. Ben kişisel olarak bağlamıyorum. Yani neden bağlamıyorum? Çünkü biz Tanrı ile olan ilişkimiz bu yaptığımız iyiliklere bağlı olan bir konu değil. Yani bir Tanrı'nın Rabliği var ve o bizi çocukları olarak kabul ediyor. Yani bizim ilişkimiz bunun üzerinde kuruldu. İman üzerinde kuruldu. Yani biz ona iman ediyorsak, İsa Mesih'in günahlarımızı üstlenip, çarmıta günahlarımızı üstlenip üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsak, o zaman biz zaten korunuyoruz. Çarmıta, çünkü şeytan zaten yenildi. Bunlar daha çok psikolojik olabilir diye düşünüyorum. Yani psikolojik açıdan olumlu olabilir. Daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Ama olumsuz bir olay olduğu zaman da ya işte şunu da yaptım da böyle de oluyor, o zaman Tanrı'ya da kafa tutuyor aslında. Yani çünkü her şey Tanrı'nın takdiri altındadır. Ama şey, iyilik yapmalıyız. Yani bunu defalarca söyledim, söylüyoruz. Nehemya var Tevrat'ta geçen önderlerden. Ey Tanrım, beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım işleri hiçe sayma diyor. Ama bunu derken yani kötülükten korunmak ya da cennete gitmekten de pek söz etmiyor diye düşünüyorum. Yani kurtuluşla ilişkilendirmiyor. Yine Titus'ta, İncil'de bu güvenilir bir sözdür diyor. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konuda ısrarlı olmalarını istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır. Yani yapmalıyız, yani iyi olduğu için yapmalıyız ama öyle çok fazla da büyük bir beklentimiz olmasın.
1: Peki cennete gidebilmemiz için bir avantaj sağlıyor mu bu yaptığımız yardımlar?
0: Yani İncil'e göre hayır. Yani bu konuda özellikle Protestan kiliselerin görüşünü söyleyecek olursak hayır, çünkü Romalılar 1:17 ayette Tanrı'nın insana akladığı müjdede, yani İncil'de açıklanır, aklanma yalnız imanla olur diyor. Demek ki konu parayla olmuyor ya da maddi yardımlarla olmuyor, imanla oluyor ve iman eden kişi yaşıyor. Yine Efesliler mektupta iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor. Eğer biz parayla ya da iyi işlerle kurtuluyorsak lütuf olmaz. Yani bu çok önemli. Lütuf hak edilmeyen iyiliktir. O zaman Tanrı bize hak etmediğimiz bir iyilikle kurtarıyor ya da paramızla kurtarıyor ya da maddi zenginlikle, zenginliğimizle kurtarıyor, cömert bile olsak. Yani böyle bir anlayış var ama bunun yozlaşmış bir düşünceden, anlayıştan kaynaklandığına inanıyorum. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor İncil'de. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
1: O zaman yani sevaplar, yardımlar bizi cennete götürmez.
0: Götürmez.
1: Ama yardım etmek gerekiyor.
0: Gerekli. Evet. Etmeliyiz, yapmalıyız yani. Evet. Tuz ve ışık olmak için yapmalıyız.
1: Aslında zamanımızın da sonuna geldik. Kısaca bir toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz? Biz genel olarak konuştuk maddi yardım, Kutsal Kitabın maddi yardımda bulunmamızı istediğini, tabii ki bunun için hikmetli davranmak gerektiğini, veren taraf ya da alan taraf olabiliriz ama yürek durumumuz bu noktada çok önemli olduğunu konuştuk ve dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Ve her imanlının aslında yardımda bulunması gerektiğini ama Ama bunu cennete gidebilmek için ya da işte bir kurtuluş için değil, sadece Tanrı'dan öğrendiğimiz o doğruluğu yapmak için tuz

0: ışık olmak için de söyledik. Çünkü kurtuluş için iman etmek gerekiyor İsa Mesih'e sadece. Bunu da az önce söylediniz. Genel olarak, son olarak ne söylemek istersiniz? Herkese yardım edebilir miyiz? Her durumda yardım etmek gerekir mi? Ve bu konuda sorun yaşayanlar için ya da yardımda bulunmak isteyen insanlar varsa ne söylemek istersiniz son olarak?
1: Yani işte yardım eden, yani bunu gururlanmak için değil, hı hı, aslında Rab'den aldığı bir bereketi insan kardeşlerine faydalı olmak için yapıyor. Yani öyle yapması lazım. Ve herkese yardım edebiliriz diye düşünüyorum. Yani hı hı, bu şekilde olmalı. Gizli de olması önemli. Yani buna önem veriyorum. Rencide etmemesi önemli. Hı hı. Alanında beklentilerini çok yükseltmemesi, hı hı, önemli. Sonuçta çalışarak kendi hayatını devam ettirmesi gerekiyor diye anlıyorum kutsal kitaptan.
0: Evet. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programında bu bölümde aslında dil, deyimler ve atasözlerini konuşacağız. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim Aydın, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün de dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve aslında tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. E-mail olarak gönderebilirsiniz. Aslında dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bugün dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bu nereden geliyor Göksel, bunun kaynağı?
2: Evet, bunun kaynağı Kutsal Kitap'ta Yaratılış kitabının 11. bölümünde okuduğumuz Babil Kulesi bölümünden geliyor. Çünkü orada şöyle söylüyor aslında. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu ve aynı sözleri kullanıyorlardı. Ama sonrasında İnsanlık bir araya gelip toplanıp şunu söylüyor. Ya gelin biz kendimize bir kule yapalım ve dünyanın böylelikle dünyanın her yerine dağılmamış oluruz. Bu neden önemli? Çünkü Tanrı'nın verdiği buyruklar hep şöyleydi. Dünyaya dağılın, çoğalın ve evet, dünyaya dağılın. Adem ile Havva'ya da bunu söyledi ve Nuh tufanından sonra da aslında Tanrı aynısını söylemişti. Tanrı insanların bütün dünyaya dağılmasını istiyordu ama insanlar günaha meyilli oldukları için bu Tanrı'nın verdiği emre karşı gelmek istediler. Dediler ki biz öyle bir kule yapalım ki bu her yerden görünsün, biz de etrafında olmuş oluruz. Bir yerlere gitmeyiz. Aynı zamanda şu da vardı, kendilerini biraz yüceltmek istediler. Kendilerini evet, Tanrı'ya eş koşmak istediler ve Tanrı bu durumu fark edip onların dillerini karıştırıyor. Ve kule daha yapım aşamasındayken bir anda birbirlerini anlayamayacak duruma geliyorlar ve tabii ki bu inşaatın sonu oluyor, birbirlerini anlayamayacak olmaları ve sonrasında dünyaya dağıldıklarını görüyoruz. Yani işin özünde, eğer bugün dünyada birçok farklı dil varsa, bu temel olarak insanın ne yazık ki Tanrı'nın otoritesine, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmesi sebebiyledir diyebiliriz.
0: Evet, ve aslında dil gibi deyimler, atasözleri ve çeşitli şeyler de yaşamımızda çok önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerimizin, ağzımızdan çok çıkan sözlerin aslında kutsal kitaba göre çok önemli olduğunu görüyoruz. Bazen biz düşünüyoruz, ne olacak ki? Yani şöyle söylesem ne olur, ya da sadece lafla bir şaka yaptım ne olabilir ki gibi düşünüyoruz ama aslında yaşamımızda bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve mesela İncil'de meşhur o Yakup bölümü var, bu konuyla alakalı Yakup bölümünde dizginlenemeyen dil bölümü var ve orada bununla ilgili birkaç nokta olduğunu görüyoruz. Orada aslında dilden bahsederken şu şekilde bahsediyor: düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. Ve ilerleyen bölümlerde ama diyor ki, ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı diye belirtiyor Yakup bölümünde. Aslında dilin ne kadar önemli olduğunu, sözlerimizin ağzımızdan çıkan ne kadar önemli olduğunu ve aslında adeta tüm bedenimizi yönlendiren bir dümen gibi olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin olduğunu görüyoruz. Çok önemli, çok kıymetli sözler.
2: Evet, çünkü gerçekten insanları kırmak ufak bir söze bağlı. Tek bir ağzımızdan çıkan lafla yıllardır süren bir arkadaşlık son bulabilir.
0: Evet.
2: Yıllardır devam eden bir evlilik son bulabilir. İşimizi kaybedebiliriz. Bazen böyle, bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz hatırlar, bazı böyle çok ünlü sunucular, çok ünlü spikerler ufak bir gaf yaparak Evet. Yanlış bir kelime kullandıklarını, bütün kariyerlerinin sona erdiğini, bütün saygınlıklarını yitirdiklerini görüyoruz. Neden bu ilginç? Çünkü gerçekten bir anda dilden çıkıyor. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Gerçekten dil yürekten taşanı söyler diyor kutsal kitapta. O zaman bizim yüreğimizde ne varsa o dilimize doğru gidiyor ve dilden çıkıyor. O zaman burada ihtiyacımız olan şey, ben bu kelimeyi nasıl daha iyi kullanabilirim? Ben hangi kelimeyi kullanırsam karşımdakini daha az kırarım gibi bir şey değil de onun yerine şöyle düşünmek. Ben nasıl yüreğimi değiştirebilirim? Ben nasıl yüreğimde insanlar için kötü kelimeler kullanma isteğini, bu meyili ortadan kaldırabilirim ve gerçekten insanlar için iyilik düşünen bir duruma gelebilirim?
0: Evet.
2: Hani canım yandığında da, birisi ayağıma bastığında da. Çünkü her şey normalken insanın iç kötü söz kullanmaması normaldir. Ama birisi bizim canımızı acıttığında o zaman hemen işler değişir değil mi Aydın? Hemen bir refleks vermeye başlarız. İşte yürek değişimi bu noktada önemli. Birisi ayağımıza bastığında da veya trafikte birisi önümüze kırdığında da aynı sakinliği, aynı dinginliği ve aynı iyi yüreği taşıyabilmek. Bu bir ömür her imanlının yaşadığı bir, aslında bir anlamda ruhsal bir savaş, bir uğraş, bir anlamda olgunlaşma serüveni diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Ve mesela bir diğer örnek eski ayetten vermem gerekirse 1. Samuel 2. bölüm 3. ayette diyor ki artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı'dır. Odur davranışları tartan diye belirtiyor aslında. Orada da dilin aslında ne kadar önemli olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerden tabii ki bahsettik. Toplumumuzda da çok etkili olan sözler var. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Belki tam olarak nereden geldiğini bilmeden kullandığımız sözler de var. Ama bunlar hep bizim düşünce yapılarımızı, düşünce yapımızı şekillendiriyor, kültürümüzü şekillendiriyor. Burada mesela toplumumuzda yaygın kullanılan sözler olduğunu görüyoruz ve bunların İncil'den kaynaklandığını, daha doğrusu aslında İsa'nın sözleri olduğunu görüyoruz Göksel. Bunlarla ilgili örnekler var mı elimizde?
2: Evet, aslında birçok örnek var. Bunların arasında devlet yönetimiyle ilgili olan, para ilişkileriyle ilgili olan, insanların birbiriyle ilişkilerini değerlendiren sözleri var İsa'nın. Mesela ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya demesi İsa'nın. Evet. Buradaki örnekte aşina olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır kutsal kitapta. İşte bir vergi konusu var. İşte o zaman Yahudiler vergi vermeli midir krala gibi. O zaman bu paranın üstünde diyor kimin resmi var? Ve bu bir anlamda din ve devlet işlerinin ayrılması, hani bildiğimiz şu anki laiklik dediğimiz kavramın ilk duyduğumuz yer diyebiliriz tarih boyunca. Oldukça değerli. Bir diğeri mesela sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin diyor İsa, öyle değil mi? Yani şimdi şu söze, bu söze baktığımızda hepimiz bunun ne kadar erdemli, ne kadar yüce bir davranış olduğunu bilecektir. Bugün bile birçok insan değil mi, sosyal medyada özellikle yaptığı yardımları vesaireleri sürekli kameralar önünde yaparak, işte ne
0: gösteriş,
2: bileyim çocuklara böyle hediye verirken fotoğraf çektirerek vesaire gösteriyor. Ama asıl kıymetli olan gerçekten bunu yapmak, ama bunu kendimizi yüceltmek için yapmamak, fakat Tanrı'yı yüceltmek için yapmak. Eğer kendimizi yüceltmek istiyorsak bunu sosyal medyada yayınlıyoruz. Eğer Tanrı'yı yüceltmek istiyorsak bu gizli kalıyor. Aslında bunu İsa Mesih'in söylemek istediği de tam olarak bu. Çünkü o dönemde de aynı sorunlar vardı. İnsan değişmiyor tarihte ise de. Veya gene başka programlarda bahsettiğimizi hatırlıyorum. Altın kural dediğimiz kendisine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamak kuralı İsa Mesih'in sözleri arasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Gerçekten de öyledir. Başkasının size yapmasını istemediğiniz bir şeyi siz yapmadığınızda gerçekten ortada sorun kalmıyor gibi değil mi? Harika, harika bir kural. Veya Yuhanna 8. bölüm 7'de zina eden kadınla ilgili olan bölümde İsa diyor ki toplanan kalabalığa, günahsız olan ilk taşı, atsın dediğinde bunun inanılmaz bir etkisi oluyor.
0: Evet.
2: Ve herkes yavaş yavaş taşları elinden bırakıyor ve orayı terk ediyorlar. Yani sözün etkisi gerçekten çok değerli. Eğer deseydi ki belki İsa, durun yapmayın, ne yapıyorsunuz, niye bu kadını taşlıyorsunuz deseydi hiçbir etkisi olmayacaktı. Fakat İsa orada onları düşünmeye sevk ediyor. İşte evet. Bu dilin doğru kullanımı biraz insanları sadece pasif dinleyici olmaktan çıkarıp onu aktif birer uygulayıcı, yani kendini düşündürücü, kendine bakıcı, günahsız olan ilk taşı atsın. O zaman ben düşünüyorum, ben günahlı mıyım? Evet, günah işlediğim günahlar aklıma geliyor ve o zaman taşı bırakıyorum ve ortamı terk ediyorum. Veya Matta'nın gene söylediği arayan bulur. Bu çok değerli bir ayet çünkü birçok imanlının aslında kendi tanıklıklarına baktığımızda hepimizin bir arayışta evet. olduğunu görüyoruz. Hepimiz Tanrı'yı arıyoruz. Hepimiz yaratılış sebebimizi arıyoruz. Ve bu arayışta işte samimi bir arayışta İsa Mesih kendisini tanıtıyor ve ona iman aracılığıyla günahlarımızdan kurtuluyoruz ve yeni bir yaşama başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Yeni bir yaratık oluyoruz. Ve artık ölümden korkmuyoruz. Bu çok değerli. O zaman ölmek bizim için bir son değil, fakat aksine harika bir sonsuz yaşamın başlangıcı haline geliyor. Ve bizler inanıyoruz ki öldüğümüzde göz açıp kapayıncaya kadar Rabbin yanında olacağız. Ve onun koruması altında sonsuza dek onunla birlikte ve diğer imanlı kardeşlerle birlikte yaşayacağız. Böyle baktığımızda İsa'nın sözlerinin etkisi gerçekten yadsınamaz. Kutsal kitapta kimi zaman öğrencileriyle konuşurken, kimi zaman büyük halk kitlelerine konuşurken, kimi zaman ise birebir de bazı dini önderlerle yaptığı konuşmalarda İsa dil yeteneğini inanılmaz şekilde kullanıyor.
0: Evet. Ve tabii ki tüm bu sözlerin toplumumuzda da kullanılıyor olması, belki biz toplum aslında bunu bilmeden kullanıyor. Belki İsa'ya ait olduğunu bilmeden kullanıyor ama toplumumuzu da etkilemiş olması, senin de bahsettiğin gibi İsa'nın sözlerinin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Çünkü zaten İsa sözün kendisidir. Yani Tanrı'nın o sözünün, vahiyinin beden almış halidir. Ve bu söz elbette etkilidir, güçlüdür. Yaşamımızı değiştirir, yaşamımızı dönüştürür ve bizi teşvik eder. Yeri gelir bizi öğretir, yeri gelir bizi azarlar. Birçok etkisi, birçok niteliği vardır. Bunu
2: en değerlisi de sanki kendimizi sorgulatır değil evet. mi? İsa Mesih'in sözlerini okuduğumuzda İncil'de hemen ister istemez kendi yaşamımıza bakıp kendimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. O açıdan da oldukça faydalı.
0: Evet, bir ayna görevi görüyor gibi bizi aslında. Bir ayna tutarak kendi yüzümüzle yüzleşmemizi, aynada kendi görüntümüzü görmemizi sağlıyor ve toplumumuzda da bu sözler etkili olduğunu görüyoruz. Ve tüm bu sözlere baktığımız zaman aslında bu program serisi boyunca, Hristiyanlığın Etkileri program serisi boyunca değindiğimiz konuların bir özeti niteliği taşıdığını da görüyoruz. Çünkü mesela biz yönetimlerden bahsettik, devlet yönetiminden bahsettik, siyasetten bahsettik. Sezar'ın hakkı Sezar'a ifadesi aslında burada belki din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda bir net bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin örneği aslında yardımlaşma konusunda karşımıza çıkıyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma konusunu mesela hem insan haklarında değindik buna, hem sosyal yaşam konusunu ele aldığımızda değinmiştik. Günahsız olan ilk taşı atsın, yine o merhamet, sevgi, bağışlama gibi sosyal yaşam içerisindeki kavramlarda bunu görüyoruz. Ve arayan bulur gibi konuları da aslında belki felsefe gibi konularda bunları ele almıştık hepsini. Aslında İsa'nın bu sözleri bize bir özet niteliği de taşıyor programımızın bu son bölümünde ilerlerken. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra dil, deyimler ve atasözlerini ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Gerçeğin Sesi.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu bölümde dil, deyimler ve atasözlerini ele alıyoruz. Hristiyanlığın dile, deyimleri, atasözlerine nasıl etkisi oldu, bunlar üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve hem bu programımızla ilgili hem diğer programlarımızla ilgili hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Aslında dil konusuna değinmişken çok önemli bir nokta daha var. Hristiyanlığın dile nasıl etkisi olduğu üzerine düşünürsek eğer, aslında Hristiyanlığın günümüzde çok yaygın kullanılan, özellikle Slav ülkelerinde karşımıza çok çıkan bir alfabenin yaratılmasında katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bahsettiğim bu alfabe aslında Kiril alfabesidir ve Kiril alfabesini bulan kişiler iki Hristiyan aziz, Kiril ve Metodius kardeşler aslında. Ve bu kardeşlerin aslında Kiril alfabesini geliştirmiş olmasının altında yatan sebebin İncil'i Slav diline çevirmek için olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir nokta çünkü Kiril alfabesinin aslında Rusya gibi ve Balkanların birçok ülkesi gibi önemli ülkelerde konuşulduğunu, kullanıldığını bu alfabenin biliyoruz. Temel sebebinde de bu alfabenin ortaya çıkmasının temel sebebinde de aslında İncil'in Slav diline çevrilmiş olması yatıyor. Peki Göksel, aslında ilk bölümde biraz İsa'nın sözlerinden bahsettik ama Hristiyanlık içerisinde başka sözler var mı? Öyle ki belki kutsal kitap içerisinde başka sözler var mı? Günümüzde bizim kullandığımız belki atasözleri, deyimler ki onların ne kadar önemli olduğundan, ağzımızdan çıkan sözlerin, aynı şekilde deyimlerin ve atasözlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Başka örnekler var mı bunlarla ilgili kutsal kitapta? Çünkü hep Yeni Ahit'ten örnek verdik, İncil'den. Belki Eski Ahit'te bununla ilgili örnekler var mıdır?
1: Eski Ahit'te onlarca örnek var. Bugün dilimize yerleşmiş, kullandığımız ve nereden geldiğini belki hiç düşünmediğimiz birçok söz var. Bunlardan birçoğuna birlikte bakacağız ki onları aslında eski anlaşmadaki Kutsal Kitabın Eski Anlaşma bölümündeki farklı kitaplarda görüyoruz. Ben şöyle başlayayım, mesela Yaratılış 8:11'de şöyle söylüyor ayette. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı diyor. Nuh tufanından bahsediyor burada ve ne zaman ki güvercin bir zeytin yaprağıyla geliyor gagasında, ondan sonra artık suların çekilmiş olduğu anlaşılıyor. Ve biz biliyoruz ki Nuh'la Tanrı'nın yaptığı anlaşma şuydu: bir daha asla dünyayı su ile yok etmeyeceğim. Evet. Ve bir barış sağlanıyordu ve bu barışın sembolü de gökkuşağıydı. Kutsal kitaptan bunu biliyoruz ve şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz diye düşünürse eğer dinleyicilerimiz, zeytin dalı uzatmak değil mi? Yani gagasında bir zeytin dalı olan güvercin bize neyi hatırlatıyor? Barışı. Hatırlatıyor, evet. Değil mi? Bugün hala kullanıyoruz. İşte şu kişi bana zeytin dalı uzattı dediğinde o kişi seninle aslında barışmak istiyor. Barışmak için bir fırsat çıkıyor ortaya anlamına gelir. İstersen sen sıradakini paylaş.
0: Ve aslında bir diğer noktada ne olabilir? Mesela akıl yaşta değil baştadır diye kullandığımız bir nokta var. Bu da aslında Eski Ahit'te Eyüp bölümünde, aslında Eyüp peygamberi biliyoruz hepimiz, o sabrıyla tanınan peygamber. Eyüp bölümünde 32. bölüm 9. ayette karşımıza çıkıyor. Diyor ki akıl yaşta değil baştadır, adaleti anlamak yaşa bakmaz diyor Eyüp bölümünde. Ve günlük hayatta da bunu aslında çok sık kullanıyoruz değil mi? Kendi kültürümüzde, toplumumuzda çok sık karşımıza çıkıyor.
1: Kesinlikle. Bir diğeri kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Hani ben zaman açısından tek tek hepsinin referanslarını vermeyeyim ama kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Bunu biliyoruz. İnsanlar bazen bir plan yapıyorlar, bir hileli davranışta bulunuyorlar ama aynı kazdıkları kuyuya kendileri düşebiliyorlar. Bir diğeri mesela vaizde geçiyor: nasıl geldiysek öyle gideriz. Ne demek istiyor? Yani biz buraya sadece bedenimizle geldik. Yani cebimizde bir araba anahtarıyla, ev anahtarıyla gelmedik veya cebimizde bir tomar parayla gelmedik buraya. O zaman giderken de sadece bedenimizi götüreceğiz yanımızda, başka bir şey olmayacak anlamına geliyor. Bir diğerini istersen sen paylaş Aydın.
0: Evet, bir diğer örnekte aslında vaiz yine bölümünde var. Diyor ki orada, elindeki hayalindekinden iyidir diye kullanılan bir deyim var değil mi? Çok sık bunu da kullanıyoruz toplumumuzda. Belki bir şey satın almak isterken özellikle kendi elimizdeki değerlerin kıymetini bilmek için çok sık gibi, hatırladığımız
1: eldeki şey. Eldeki kuş ve daldaki kuş diye de çevriliyor bizim dilimizde. Aslında bu hayalin peşinde koşarken elimizdekilerin kıymetini bilmekle ilgili güzel bir söz dediğin gibi. Hı-hı. Bir diğeri çok anlamlı Vaiz 8.11'de geciken adalet, adalet değildir.
0: Evet.
1: Bunu birçoğumuz biliyoruz. Üzerine uzunca konuşulabilir. Bir diğeri su testisi su yolunda kırılır. Bu da çok önemli çünkü...
0: Evet, özdeyişlerde.
1: Evet, sıkıntılı şeyler yaparsanız, hayatınızda risk alıp olmayacak işlere girerseniz muhtemelen bunun bir şekilde cezasını çekeceksiniz. Devam et istersen.
0: Evet, haydan gelen huya gider var. O da aslında çok sık duyduğumuz bir ifade, haydan gelen huya gider. Süleyman'ın özdeyişlerinde 13. bölüm 11. ayette o da karşımıza çıkıyor. Bunun özel bir anlamı var mı Göksel, haydan gelen huya giderin, yoksa... Anladığımız anlamda mı?
1: Aynı. Yani emeksiz bir kazanç gelirse bir şekilde o aynı, onun bir bereketi olmayacaktır ve bir şekilde oradan bedavadan gelen bir şekilde gidecektir anlamıyla kullanılıyor. Bir diğeri mesela yuvayı dişi kuş yapar. Çok değerli çünkü gerçekten kadın evi toparlayan, evi derleyen, toplayan, o evin dirliğini sağlayan kadınlarımız.
0: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır var. Bunu da çok sık kullandığımız yine Süleyman özdeyişlerinden bir örnek. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Aslında bu bölümü özetleyen unsurlardan birisi aslında dil ve deyimlerin öneminden bahsediyoruz. Ağzımızdan çıkan sözlerin öneminden bahsediyoruz. Ve tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır olarak günümüzde kullandığımız bu ifade, bu deyim de aslında Süleyman özdeyişlerinden geliyor. Karşımızda çıkıyor, bunu görüyoruz.
1: Bir diğeri mesela bilmiyorsan sus ki akıllı sansınlar. Bunu da çok kullanıyoruz değil mi? Yani hani biraz önce dili kullanmaktan, şimdi de kullanmamaktan sanki bahsediyor. Yani eğer bilmiyorsan istersen hani sus ki her konuda yorum yapma. Belki o zaman insanlar seni biraz bilge sanarlar, akıllı sanarlar. Güzel bir söz, bu da özdeyişlerde geçiyor.
0: Evet, aslında Kutsal Kitabın öğretisi bu konuda konuşmakta yavaş olun der. Hemen acele etmeyin. Dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun der. Öyle ki belki akılsızca bir şey söylemiş olmayalım. Bir diğer ilginç şey aslında özdeyişlerden yine bir örnek var. Borç alan emir alır diyor. Yine toplumumuzda çok sık duyduğumuz, kullandığımız bir bakış açısı, bir deyim. Kafesteki kuş ah vatanım demiş özdeyişlerde de.
1: Bülbülü yine diyor Türkçe'de, biraz daha altın kafese koymuşlar ama ah vatanım demiş.
0: Evet.
1: Biraz onun gibi insan kendi memleketinden uzakta olduğunda ne kadar güzel şartlarda olursa olsun hep bir özlem duyar. Bir sonraki, demir demiri biler, insan da insanı. Bu çok güzel bir söz. Çünkü
0: kesinlikle
1: birbirimizle etkileşime geçerken birbirimizin o uygunu olmayan yönlerinde törpülemeyi öğreniyoruz. Özellikle evlilikle ilgili, mesela kiliselerdeki vaaz verilirken veya evlilikle ilgili törenlerde yapılan konuşmalarda pastörler bu sözü çok kullanır. Sizler de birbirinizi bileceksiniz. Çünkü buradaki anlam şudur. Hepimiz bir demiriz gibi düşünelim ama tam şekilli bir demir değiliz. Bazı yerler çıkıntılı. O çıkıntıları birbirimize sürterek, birbirimizi artık çatışarak, aslında bir anlamda da öğreterek daha uygun, daha keyifli bir hale getiriyoruz diyelim.
0: Evet. Ve son olarak aslında Hoşeya'dan bir örnek var. Hoşeya bölümünden rüzgar eken kasırga biçer ifadesi var. Aslında bununla ilgili bir şarkı da vardır. Bu da önemli bir nokta.
1: Yani şunu söyleyebiliriz. Bu bütün örneklere baktığımızda hepsi eski anlaşmadan, tekrar edelim bu arada. Ve çok eski, binlerce yıllık sözler ama bu sözleri temelinin Rabbin sözünden geldiğini hatırlamak gerekiyor. Biz bu sözlere değer veriyoruz çünkü bu sözler Rabbin değişmeyen sözleri. O yüzden de bizler için çok anlamlılar ve günümüzde ve gelecekte de kullanılmaya devam edeceklerdir.
0: Evet, kesinlikle öyle ve belki birçok dinleyicimiz bilmiyordu bunların eski ayetten geldiğini. İlk yarıda aslında İsa'nın sözlerinden bahsettik. Belki orada duydukları sözlerin de İsa'dan geldiğini belki bilmiyorlardı ve bu yarıda konuştuğumuz bu sözlerini de bilmiyorlardı. Çünkü ben de önceden bilmiyordum aslında, yani Kutsal Kitap'la tanışmadan önce ben de farkında değildim ama ne kadar çok bir noktada kültürümüze etki ettiğini de gördüm orada. İlk yarıda biraz bahsettik orada İsa'nın sözleri. Baktığımız zaman İsa'nın öğretisinde hep onun benzetmelerle konuştuğunu görüyoruz Göksel. Bir hitabet şekli olarak, yöntemi olarak bunu kullanıyor aslında. Peki neden İsa bu kadar çok benzetmelerle konuşuyor?
1: Yani benzetme, bir anlamda bolca deyim kullanma, atasözü kullanma ve konuları bir anlamda örnekleyerek, basitleştirerek anlatma yolunu seçtiğini görüyoruz. Aslında bizim toplumumuzda da benzerdir. Yani bir şeyi anlatırken hep örnekler vererek anlatılır. Tabii bunun birkaç nedeni var, soruna gelecek olursak. Öncelikle İsa bu sayede gerçekleri ortaya çıkartmak istiyor. Ama bunu yaparken de yani bu derin ruhsal gerçekleri akılda kalıcı bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani bazen mesela örnek olarak vermek gerekirse Kutsal Kitap'ta Matta'da 13. bölüm 3 ve 9. ayetler arasında İsa ikinci benzetmesinden bahsediyor. Ayetleri okumayalım ama burada onun yapmaya çalıştığı şey dinleyicilerine Tanrı'nın krallığı mesajına verilen farklı tepkileri anlatmaya çalışmak. Ve o kadar akılda kalıcı ki İncil'i bir kere okuyan birisi bile onu ben çok karşılaştım. Hani ne aklında kaldı? Hepsi bir o ikinci tohum benzetmesinden bahsediyor. Ne kadar akılda kalıcı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bir diğer sebebi İsa bu sayede insanları düşünmeye sevk ediyor Aydın. Yani biraz önce de bahsettik aslında. Yani pasif olarak dinleyici olmak değil fakat onun yerine aktif olarak konuyla ilgilenecek bir duruma sokuyor sizi. Hani bir hikaye dinliyor gibi değilsiniz ama sanki her an size bir soru sorulacak veya bu konuyla ilgili fikriniz istenecekmiş gibi dikkat kesilip dinliyorsunuz. Bu sayede düşünüyorsunuz, kendinizi tartıyorsunuz, kendi durumunuzu tartıyorsunuz dinlerken. Mesela ikinci benzetmesine bakarken şunu diyebilirsiniz, düşünüyorsunuz. Acaba ben yol kenarına düşen tohum muyum? Yoksa ben işte dikenlerin arasına düşen tohum muyum? Hangisiyim gibi sizi düşünmeye sevk ediyor. Bir diğer nedeni de Tanrı'nın krallığını örneklemeye çalışıyor İsa. Bugün bile Tanrı'nın krallığı dediğimizde bilmiyorum dinleyicilerimizden kaçı için anlam ifade ediyor veya akıllarına ne geliyor Tanrı'nın krallığı dendiğinde. O dönemde de birçok kişi için Tanrı'nın krallığı tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Ama İsa ne yaptı? Mesela hardal tanesi benzetmesi kullandı değil mi? Tohum benzetmesi kullandı. Maya benzetmesi kullandı ve bu benzetmeler aracılığıyla da dinleyicilerine Tanrı'nın krallığını ne olduğunu, neye benzediğini örneklerle anlatmaya çalıştı. Ve son olarak ki bence çok değerli bu, farklı sosyokültürel kişilere ve gruplara ulaşmak için bunu kullandığını görüyoruz. Yani her grupta en etkili etkileşim yolu benzetmelerle bir konuyu anlatmak. Çünkü şöyle düşünelim, eğer çok böyle terminolojik dil kullansaydı eğitimli kişiler anlayacaktı ama eğitimli olmayan kişiler anlayamayacaktı. Veya sadece erkeklerin ilgisini çekebilecek örnekler verseydi kadınları kaybedecekti gibi. Veya sadece zengin insanların anlayabileceği cümleler kullansaydı fakir insanlar tam olarak ne olduğunu anlayamayacaktı. Ama tüm bu benzetmeler herkese hitap ediyor ve herkes tarafından kolayca anlaşılabiliyor. Ve bu sayede de İsa bütün o müjdeyi inanılmaz etkili ve güzel bir şekilde bütün Yahudiye bölgesine anlatabilme şansına sahip oluyor.
0: Evet ve bu da tabii ki dilin kullanımında etkiliyor şu anda. Yani İsa'yı hani günümüzde aslında belki bir hatip olarak da bir anlatıcı olarak da çok iyi bir şekilde örnek alabiliriz. Önemli bir unsurdur o da. Aslında programımızın sonuna geliyoruz Göksel. Hristiyanlığın etkilerinin genel olarak sonuna geldik. Birçok konuya değindik bu program serisi boyunca. Mesela edebiyata değindik, müziğe değindik, çeşitli diğer noktalara sinemaya değindik, mimariye değindik, adalete değindik, bilime değindik, tarihe değindik, farklı farklı noktalara değindik aslında. Devlet yönetimine, siyasete değindik. Değinebildiğimiz birçok noktaya değindik. Felsefe gibi önemli noktalara da değindik. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize?
1: Evet, yani sen sayarken ben bile şaşırdım. Ne kadar çok konu hakkında sohbet ettik.
0: Ve saymadıklarım da var bu arada.
1: eminim. Uzun uzun bir seri oldu ama bizi sadakatle dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Buradaki bütün vermek istediğimiz mesaj programlarda tarihte birçok noktada birçok olay oluyor ama acaba Mesih'in müjdesi, Mesih'in krallığı ve onun yani Hristiyan dünya görüşü aslında bütün bu yaşanan şeylere ne kadar etki ediyor, ne ölçüde etki ediyor bunlara bakmaya çalıştık. Umuyorum ki daha önce İsa Mesih hakkında veya Hristiyanlık hakkında çok fazla bilgisi olmayan insanlara da ulaşabilmişizdir ve onlar hakkında, onlar da kendi kafalarında belki İsa Mesih hakkında bir soru işareti uyandırabilmişizdir. Onu daha yakından tanımaya, onun öğretilerini daha yakından öğrenmeye karşı bir istek Uyanmıştır. Bütün duam ve temennim budur. Eğer böyleyse ne mutlu bize, çünkü o zaman programımız amacına ulaşmış olacak. Son olarak şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'in müjdesi bütün insanları, bütün ırkları, bütün cinsiyetleri, bütün her şeyi kapsıyor. Ve bu iyi habere inanıp güvenenler gerçekten yeni bir hayata başlıyor. Eğer dinleyicilerimiz henüz İsa Mesih'i Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul etmedilerse, İsa Mesih'i daha yakından tanımak için İncil'i okusunlar. İsa Mesih'in öğretilerini ne kadar doğru, ne kadar geçerli olduğunu kendileri zaten okuduktan, öğrendikten sonra kavrayacaklar ve ondan sonra İsa Mesih'i takip etsinler. Çünkü kendi adıma hayatımda verdiğim en doğru karar İsa Mesih'in öğrencisi olmaktı.
0: Evet. Bu konuda soruları ve görüşleri olursa elbette yakınlarında bulunan bir Protestan kiliseye danışabilirler. Oradan ücretsiz bir İncil edinebilirler ve sorularını sorabilirler. Ama yakınlarında bir kilise yoksa biz de kendilerine yardımcı olmak isteriz. O yüzden lütfen soru@radyomarenata.com e-posta adresini bize yazmak için kullanın. Bununla beraber sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomarenata yazarak bizi takip edebileceğinizi de hatırlatmış olayım. Bir program serüveninin daha sonuna geldik aslında. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Ben Aydın Kutlu, konuğum Göksel Moroğlu. Hoşça kalın diyoruz sizlere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? Bilgi et radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.